0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızına anlayışınlarına karış alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 14. günü, Düşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 8. ayının 4. günü.
2: Avval bu qitimki programımızdan asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış, terakkiyat yönelişi de çıngtırıp, kömürçiliknin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgıtışını tezildip, ala süpetlik kömür kezish ve onundan yakşı paydalanışkı türtkü boldi.
2: İşkence nöbetlik Tianşan Diyalogi, Pentechnik arkalı kuvvet koşup, kestli yenlik yartış pahaliyeti Ürümçe'de ötküzüldü.
1: Jiangsu ölkesi köpkül tedbirini tan kullanıp, Şinjan'a mağarıp cahati yardım veriş hizmetini yakşı işlep, İli Kazak Abdonom Oblastı'nın mağarıp işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı kuvvet koştu.
2: Abdonom rayon yezi kentlerdeki okuğuşlarga sabah dersi ötüş pidaylar mulazmeti türünü başladı.
1: Dünya boyunca Tunji Petrozavr baş temi kılınğan İlim Pen Muzeyi Qumul Petrozavr Muzeyi açıldı.
2: 2026 yıllık Ürümçi Marafon yürüyüş müsabakası ötküzüldü. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideya arkalık yeni müsabakı yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şovci Xi Jinping energiya meselesini özümüzge tayinip hal kılışımız şart dep ta'kidledi. Şinjan bütün memleketning energiya baylıqı strategiyalik kapalet bazisi degen strategiyalik orın bekitmesini közlep, devletning energiya ta'minatını kapaletlendirish umumiyetige teşebbüskarlık bilen mulazimet kılıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çın turup, kömürçilik ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgıtışını tezildip, ala süpetlik kömür kezip ve onundan yakşı paydalanıp, baylık evzelikini terakiyat üstelikige aylandırış kütürtkü boldi. Qumul Shitomi üstü uçuk birinci kömürkeni Santanhu Kan rayonudaki çölünün işkirisi de. Bu yerde kumboran köp çıkıdı. İlgiri kumboran çıksa bir xatarlıkı kabalatı kılış üçün işlep çıkırışını tohtıtışkı doğru kilatdi. Hazır şopırsız kan avtomobili mürekkep avarayı şaraytıdı mı aldın planlanğan liniya boyunca saatige 30 kilometrlik süratte mıkım yüreleydu. Şinjan Qumul Santanhu Energiya Eçiş Kuruluşi Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş injineri Liu Fuyou 110 tonnalık şopırsız kan avtomobillerine lazer nurluk radar, milimetre dolgulluk radar, süzük telekamera, Beydou orın bekteş terminalı seplengen bolğaşka orın ne santimetre derecesi de enik bekteleydiğalıkını tonuşturup mındak dedi. Adamsız sistema nak meydanının özgürleşen meşgulat muhitiği maslış alaydı. Hazır şopırsız kan avtomobilidin 300 aba. Yürüş umumi musabisi 6 milyon kilometre yetti. Akıllaştırış üskününü adamın oranığı dəstiş bulmasıdın, belki teknikini kanğa asta-asta maslaştırıp, işlep çıkırışkı yetek çıkılıp, süpet halk işini əmelge aşırış. Hazır Şinjan'da şopırsız kan avtomobili sınaq kılıp dəlilleş məzgildin ötüp, kölemlik işiltiş ve soğudu yip kalqısını şekillendiriş yeni baskıçıgı kirdi. Abdonom rayon boyunca üstü uçuk çoğun kömür kallarda işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 3656'ye yetip, memleket boyunca aldıngı orında turup, Şarkı Jongar, Qumul, Turpan Qatarlıq asaslıq kömür kezeş rayonada işiltilip, roşan önüm yarattı. Döltimizde aldıngı Qatarda turduğan Yikon Akıl Aydaş Şirketi, Şidi Akıl Aydaş Şirketi, Sanyi Akıl Kan Teknikisi şirkete qatarlıq karxanalar Şinjan'a bəs-bəsdə makallaşdı. Bunun içi de Sanyi şirketinin Şinjan'da işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 300'den eşip 13 milyon kilometreden artıq bir xatar yürüdü. Yekon şirkete oyet kanını akıllaştırış kuruluşu qatnaşdı. Daimlik işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 2700'den aşdı. Шинжаң ән-әневи энергия кәсбіге рақам техникасы арқылы қуэт қошып, бүтін дүнияның қанчылықны ақылаштырыш құрылышыны джунго лайхасыге егі қылды. Екон ақыл әйдәш пән техникасы пай чәклік шірікті тежарет башқұрыш бөлімінің башлықы Ван Яфи ұндақтыды. 100-дан артық шопырсыз қан автомобилі ішілтуатқан қандың 8-і ба. Бір қан ішләткені көп болғанда 500-дан ашты. İşiltiliş gölümü cihette sahada birinci orunda duruvatımız. Yandaştırıp işiltuvatkan sap tokluk şopırsız kan avtomobili mıngdın açtı. Şincan'ın kan baylıkı mol, Şincan bazarını noktalık pazar süptedikken aytımız. Kömür kanı akıllaştırış kuruluşuna algı sürüş, Şincan'ın kömürçilikte ciddi işlerle takabıl durup, teminatını kapaletlendiriş ıhtıdarını küçe itiş, baylık evzelikini aylandırışının açkuşluk tutkısı. Шарқы жоңғардығы Шинжан Йихуа қанчылық шеркті 5G мәқсус тори вән бейді орын бәлгілік системісіғі тайынып, қезіш, тошуш, орылаштырыш бүтін кәсіп зәнжіріні раваллаштырып, қанның мәшғулат үніміне адам мәшғулат қылғанғы қарғанда 10% ашырды. Ақылаштырып өзгертіш, көміріне юқыры үнімді қезеш қиын мәсілсіні әл қылған болса, бір қатар ачқышлық техникада өткелігі ұжым қылыш, Әлі аспетлі көмірден юқыры үнімді пайдылынышты ке тосық нұқтына равалаштырды. Шарқы жоңғарының көмірі күлі алайды аз, гүнгір тәркібі алайды төвен, ысықлық қымыты юқыры болыштек алайдылық білен даңлық болып, әлі аспетлік энергия көмірі. Әмі ішқар тәркібі юқыры болғалықтың елгірі дөлет ішідікі асаслық көмір химия санаты қарқаларының газлаштырыш печілері да бейвасты қалашқы мас кәлмігешке шарқы жұңғарының көміріні көмір химия санаты сахасығы ұзартыш чәклімігі ұшырған еді. Шинжан Йихуа қанчылық чәклік шіркті партия ячейкісінің муавин шуджисі Джин Юн мұндақтыды. Адди қылып айтқанда, ілгірі шарқы жоңғарының көміріне хейлі көп пешта қалығылы болмайды. Алем қатнышы ұзын сәпәр химия құрылышы шеркті білі әмкарлышып, көмір күліні тізгілләш техникісі да өткелгі ұжым қылып, бұл мәселіні әл қылып, кән көлемді санаатләштіріп ішілтішіні әмәлгі ашырдық. Бұл ел кәсіп вә үнімні сіжіл ашырып, Шинжан көмірчілігінің типіні өзгертіште үлгі болыш шәншіміз ба. Нөвәтті Аптыным район бойынша көмір қалаларына ақыллаштыру селінмесі 10 миллиард юэнден ешіп, 63 ақыл көмір қан бәрпа қылынды. Бір қанның еллік отырчы ішіліп шықырыш ұқтыдары 8 миллион тоннадан ешіп, мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Шарқы жоңғары вән құмылда 100 миллион тонны дәрежілік көмір базасы бәрпа қылынды. Қарқана 10 миллиард юэндің артық мәбләк селіп, ақыл мені бәрпа қылып, рәқам техникасы арқылық көмір қезіш үніміні ашырды. Әмді көмір түріні айландырыш техникасы да өткелгі ұжым қылып, байлық әвзәлікіні толық қозғатты. Аптыным район бойынша хам көмір мәхсулаты 300 миллион тонналық, 400 миллион тонналық, 500 миллион тонналық чоң өткелдің ұда өтіп, еші сүреті жәтті мәмлекет бойынша ұда 4 ел бірінші орында тұрды. Бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыча Шинжаңдың төмір ел арқылық сұртқы тошылған көмір 58 миллион 928 мың тонныға етіп, бұл тұрқшу мәзгілдекідің 9,8% көпейді. Шинжан дәл тәминат, қолайлық жол, жаллық тежарет арқылық дөлетнің энергия бейхатерліке еғірт қосы болыштек ұлыны сыжыл пұқтылыды.
2: Әмде 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Нөбетте Аптыным районы кечайла құрылыш мұддетіні чан тұтып, бір түркім сұчылық құрылышыны тез алғы сүріп, сұчылық әсілі әлірдікі кәм түкліклеріні толықлап, су байлықыны ілмей тәңшеп тәқсімләш вә ұныңдың юқыры өнімлік пайылынышқа пұқты асас салды. Құтубина кесідікі Лонван Мяу су амбры құрылыштырды, 9-ші айның 7-ші күні іш башланды. Құрылыш мейданыда чоң түптікі құрылыш машылдыры вақытлық жол ясаш, амбар районды қезіш мәшқұлаты еліп барды. Бұ түргі жәме 400 миллион юэнге еқін мәбләқ селініді. Амбар сығыме 7 миллион 400 мың кубметр. Kutubi Nailik Suçluk Başkuruş Punktinin muavin başlıqı Qurban Kerem türüp ütkenden kin Suğuruş rayonudaki 32.500 mo terliğu yerni Suğuruşta şiltildiğin suğu ünümlük kapalatlı kılgılı boludğalıqını tonuşturup ındaq dedi. Kuruluşnun umumi müddeti 33 ay. Kuruluş bitkenden kin Suğuruş rayonuda yer üstü suyunup başlaş miqdarını köpeytip Suğuruş rayonuda ətyaz, Yaz pəslidiki su kəmçil buluş əhvalini yaxşılıqlı buludu. Növbətdə Çaqlıq nahiyəsidiki Çərçən dəryasıq su yetküzüş quruluşu, birinci qararlıq türk quruluşunun sürəti umum gözlük tez ətəldi. Quruluş ətirdədikilə ötkəlik ucum qılıb qiyinçiliklarını yenib, mürəkkəb yer şəklədə quruluş qılış, yantoluq yüzdə beton quyuş qatarlıq texnikli qiyin məsillərini həl qılıb, quruluşunu bütün küşbilən ilgir sürdü. İkinci toxtan bölge tür bölümünün muavin direktörü Li Zhengyan bu türünün Çaqlıq nahiyəsidəki vada alqıb su tənşəşdəki muhim quruluş ikənligi. Quruluş bitkəndən kin yıllıq su bilən təminləş miqdarını 20 milyon kub metrə yetküzüb Çaqlıq sanayət bağçı rayonudakı su işiltişdəki kəm tüklükni toluqluqlu boladığanlığını tonuşturup mındaq dedi. Turbi liniyasının umumi uzunluğu 150 km. Hazır umumi kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Bunun için yantoluğunu koğdaş, kırış çıkış iyi gizetki çüşürge hem de polat çıbıklık beton kuruluşunu tez algı sürümüz. Barlı kuruluşçular nişanını için gözləb, 2026-lı 13-ci ayının ahırda kuruluşta asası cahitin su başla şaraitini hazırlaştığını kolu keltürümüz. Yakın numyan Mori Kazak Abdunum Nahiyesi, Şinhu Bazarının yer ası suyunu ziyadı tartışını universal tüzeştirde ciddi kuruluş kılınmaqda. Bu türgü cemi 27 milyon yuanın artıq məbləğ silinib, 20 kilometrin artıq su yetküzüş, təksimləş turubisi yeniden yasalıdı. Bu türü umum gözlük işiltişki kırıştırılgenin gen, her yili 1 milyon 800 min kub metrin artıq yer ası suyu qeziş cahitde buruluş hasılı qilib, yer ası su oranının sıcıl tövbelliş vəziyetini ünümlik tosup, yezikliki de pəsil karakterlik su kemçil buluş təqiyin məsilini əqiqi həlqılıqlı buludu. Türünün texniki məsuli Liu Yu Tao mundaq dedi. Kuruluş müddetini ilmi tətür sanaq boyucu uğrulaşdırıb, kuruluş sürətini tərtiblik alğı sürüb, barlıq turubu yatquzuş və yürüşlik əsləhə kuruluşunu qərəlidə, sansübətki kalpalət qılğın halda tamamlaşqı tırışıb, kuruluşda baldırıq su başlap işqi kırıştırışkə əqiqi kalpalət qılıb, liniyə boyutki deyqqallarqa əqiqi türdü nəbkət gözümüz.
1: Stansımız muhberik, Aumanxuy xəbər qılıdı. Jongo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jongo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-chi navbatlik Tianshan dialogi pan texnika orqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yugurib, Shenjiangning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600 dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya, aql suv ishlari ekologiya kasblari qatorliq sohalarini cho'rdab suhbat o'tkazdi va udullashtirdi. Shinjangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang pan texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shinjangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qitim Shinjangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shinjangda hisoblash kuchi markazi va mashina odam mashq maydoni qurishga mablag' selishni o'ylashib, Shinjang Xotanga mablag' selishni dastlabki qadamni bekitdik. Faaliyet meydanında Şincan'ın terakkiyat ihtiyacı yakın 12 türde hemkarlık gelişimi imzalanıp, 3 birleşme tecrübe hana resmi işgi giriştirilip, Şincan'ın suçluk, katnaş, elektrik energiyesi, sünni akıl sahasındaki pen tetkikatı ötkelge hücum kılış için emeli önüm supsa hazırlandı. Tianşan Diyalogi Teşkili Komitetinin müdürü, Cungo İşlep Çıkırış, Oktuş, Tetkikat Hemkarlıkını İlgiri Sürüş Cemiyeti'nin sabık başlıkı Wang Jianhua muhbirga yığınğa katnaşkan aziz mehmanlarını Şincan'ın kasp, texnika ihtiyacını çoŋqır tekşürüp tetkik kılışkı teşkillep, tekim köp yukarı seviyelik pen texnika neticilerinin Şincan'da aylandırılışıgı törtkü bolduğalıqını bildirip mındaq dedi. Şincan'ın ihtiyacıga asasen yeni energiya, yezigilik pen texnikisi, ekologiyalik yezi igiliki, yeni material. Şundakla biotibbi dorigerlik cihette işlep çıkırış, oktuş, tetkikat arkılık, törlük yenilik yarış amıllarımızını koşup, onun pen teknikide yenilik yarış miktarını östürüp, işlep çıkırış, oktuş, tetkikatını çoŋqır yuguruş arkılık, Şincan'da pen teknikide yenilik yarış ve kasipte yenilik yarışkı törtkü bulumuz.
2: Stansımız xabri. Şincan'ın hesaplaş küçünü Çoğunçin'i kırgızış boyca hesaplaş küçünü tapşırış hem de Cungu Köşmü haberleşişi Ali Bulut Akıl Hesaplaş Merkezi türde yakında Kumul Şehir'nin Arı Törük Nahiyesi kuruluş başlandı. Bu kitim kuruluş başlangan 10.000 piyelik devletimizde işlep çıkırış Akıl Hesaplaş Merkezi türü Şincan Çoğunçin hesaplaş küçü hemkarlıkı da deriyetisini östürüştüki yadroluk türü. Bu türünün bütün jarayanına Ali'nin devletimizde işlep çıkırılgan müstakil özgü orundalgan. Bu tür növbette Kumul Arı Törük hesaplaş küçü de yenlik yardış, Ülgü Körsteş rayonudaki yakı gölümü en çoğun devletimizde işlep çıkırış akıl hesaplaş türü. Çoğunçin köşme haberleşişi Çoğunsallık Məlumat Akıl Hesaplaş Merkezinin muavin baş direktörü Levinci Muhbirik mındak dedi. Kesip cahitki ve pen teknikide yenlik yardış cahitki ihtiyaç intayın tez işi batıdı. Yığınqı bir neçe yılda kuruluşunu tezletip 50.000 piyelik kölem hasıl kılışını. Yine bu türünü əməliyleştirip, texmo köp kəsibinin Kumul'nun arı törük nahiyesinde toplanışı türtkü buluş. Şundaqla türtkü buluş ünümü arqılıq kəlgösü de pütkül Çoğunçin'ı mülazımet kılıplı kalmay, Çoğunçin arqılıq ətrafı təsir körüstüb, hesaplaş küçü arqılıq kuvvet koşup, texmo zor eşini işqaşırışını ümit kılımız. Çoğunçin, Dövlət Şərqinin sallıq məlumatını xəribdi hesablaş kuruluşudaki 8 çoğun hesablaş küçü tügün noxtisi və 10 sallıq məlumat mərkizi topunun biri. Şincan, dövlət hesablaş küçü bilən elektrik energiyasını maslaşdırışdaki sınaq noxtisi rayonu. Növbətdə Şincanın hesablaş küçünü çoğun cengi kırgızış kuruluşunun kuvvet qoşuş önümü görünərlik bulub, akıl torğu ulanğan yen energiyalik avtomobil, akıl yasımıcılıq, tövbən boşluq ixtisadi qatarlıq, 23 kəsb sahanı qaplıqan 100-dən artıq bazar asası gəvdisigi mülazimət qıldı. Kumul Şəri Artürük Nahiyelik Rəqəmləşdürüş Tərəqiyyat İdarisi Partiya Qrupsının şujisi, idarının muavin başlıqı Van Xeylin, Kumul'nun hesaplaş küçünün her ayda Çoğunçin'ı mukim yetkizilip, uçur yetkizişteki yen tomurğu aylan kallıqını tonuşturup ındaq dedi. Artürük'ten Çoğunçin'ci bolğan 100 ciyelik optik tala zancırsman yoludun tötünü tutaştırdı. Kelgüsü de bu hesaplaş küçünü Çoğunçin'nin AI teknikisi akıl çoğun model meşgi, akıl torgu ulanğan optomobil, sanatta akıllaştırış tipiği özgertiş katarlıq, her kaysi sahalarıcı yetküzüş arqılıq, Çoğunçin'nin yukur sıfatlik tərəqiyatı kuvvet koşumuz. Növbette, Kumul Arı Törük hesaplaş küçüde yenlik yardış, Ülgü Körsteş rayonu da 35.000 kvadrat metrlik zaman vilaşkan akıl hesaplaş merkezi kuruldu. Bu hesaplaş merkezi üstüge alalaydıgan umumi hesaplaş küçü 60.000 piyedin aşıdıgan bulup 19 karxana makallaşıp ticaret başladı. Hem de işgi kırıştırılgan hesaplaş küçü 20.000 piyedin eşip akıl hesaplaş top gölümü cahette Şincan boyca aldınkı orundu turdi.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Garbi rayonunun geologiya təcrübesi ve sınıqi hemkarlıq yığını ve kan izdeşte bösüş hasıl kılış, yeni növetlik stratejiyelik erkti boyunca tekşürüş ölçeş teknikisini almıştırış muhakimi yığını yakında ürümçide içildi. Bütün memleketin geologiya tecrübesi, sınıqı sahasiriki 300'ge yakın mutakassız, texniki tayanchi, cem bulup geologiya tecrübesi, sınıqı texnikisi da yenilik yaratış, tecrübe hanının tipini özgertip, derecesini östürüş qatarlıq temalarını çördep muhakeme yürgüzdi. Jongo Geologiyalik Tekşürüş İdarisi Devlet Geologiya Tecrübesi Sınıqı Merkezinin Muavin Mudri Liu Davin ındaq dedi. Şinjan geologiya tecrübesi sınıqı iktidarı cahette memleket boyunca aldıngı qatarda durdu. Bu qetimliq yığın devletimizin kan izdeşte bösüş hasıl kılıştiki asaslıq can meydanı bolgan Şinjan'da içildi. Bu texnika umumlaştırış paydalanışq paydalıq. Tecrübe ve sınaq geologiyalik kan izdeşinin közi. Tekşürüş ölçeş sallıq məlumatının süriti və dəlliki kan izdəş nişan rayonunu bekitiş ünümü və qeyzilmabaylıq zapısını hesablaşının işənçilikligigə bivasitə təsir görstüdü. Şinjan bu il 1-ci aydan 8-ci aygıca 567 min parça ərxil tağ cinsi rodisi, tıpraq su əvrişkisini tekşürüş ölçeşin tamamıldı, həm də cabduq dərəcəsini aşırış texniki yenilaşını əməlgə aşırdı. Avtonom rayonlik geologiya idorasi qezilma boyliq tajriba tadqiqot markazining mudiri Li Jiyun muxbirga xizmatchilar dalida roda tahlil qilish apparatida tog' jinsi avrishkisini tez tekshira oladiganligi, mis, qo'g'ishun, sinik qatorliq asosli kan shakllantirguvchi elementlarning tarkibini nech sekundda chiqara oladiganligi. Bunun da əvrişkini təcrübəxanıqa əvətdiş, əvrişkiyə asaş, təhlil qiliş vaxtını zor dərəcədə qısqartışının işqa aşırılğanlıqını eytib mındaqdırı. Diqqətni qımmət metallarını təhlil qiliş, yeşil təkşürüş qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirib, nəx meydanda tez təhlil qiliş cabduqları və usulü da ötkəlgə ucum qilib, təcrübəxanını çarılab təkşürüş birinci sepigi yötkəşki türtkü bolımız.
2: Stansımız xəvri. Növbətdə Sancı şəhərdəki 500 min modun artıq yerdəki maşində yığvilindiğən əla süpətli kibəzlə kən küləmdə eçilib, qozı eçiliş şüqürü pəllə məzgiləgə kirdi. Şocaydəki yezilik texnikləri birinci səpkə berib, paxtıqarlarının kibəz yopurmaqı çüşürüş doğrusunu ilmi pürküşügə yetəkçilə qilib, keyinki maşınlaşqan yığviliş işlərgə puxta asas saldı. Sancı şəhərinin Dəmba bazarı Dongov kəndindəki 100 mo kebezlikdə bir aqıl ösümlük asraş adamsız uşqusu qırını boylab təkşi sürətli ilgirləb, dəlcaydı pürküş məşğulatını tamamladı. Ösümlük asraş adamsız uşqusu məşğulatçısı Liu Yonghu mındaq dedi. Bu adamsız uşquğa Beidou yolbaşla sistemisi orındılğaşqa məşğulatının inaqlıq dərəcəsi intayın yuqri, xatalıq pərqimi 2 santimetr ətrafıda. İki pürgü gücü var. Tomallaştırış dərəcəsini 50 mikrometrdən 500 mikrometr gücü bolğan arlıqda təngşigili. Bir gündə təxminən 800 mu ətrafıda məşğulat qılğılı buludu. 52 yaşlıq Liu Hong, kəndiki kebəz teriş çoğun ailəsi. O, bultırı 600 mu yerini ötdə gilib, maşında yığıvilindiğən əla süpətlik, yuqırı osulluq kebəz deyirdi. Suğuriş, oğutlaş, pərbiş çıqılış cahidi bolğaşqa bunundan mol hosili ilib, 1 milyon yuan kırım qılıplı qalmay, dövlətinin 240 min yuan paxtı yardan pulıqı erişdi. Liu Hong, bu yıl, maşında yeğib elindiğin kebəzini öddi gilib teriş kölümünü 670 moğı kena etdi. O muhbirga, teriş, pərbiş çıqılış cərganıda, bazar, kent, işki dərəclik, yezilik texniklerinin bütün musabilik ızqoğlap yetekçilik qılgallıqı. Quru arlıqı kən buluş, baldırı yetiştiriş, süptini, əlalaşdırış əndiyesini qolunub terib, soğuruş, oğutlaşını bir gəvdiləşdirib başqurğallıqdın, kebəsin öz əhvali, elgirki yıllardikidin körünərlik yaxşı bolğallıqını eytib ındaq dedi. Kebəsin eçiliş nisbiti 60-70% yetdi. Mütəxəssislə alaydan gelib, yopurmaq çürüş doğrusunu çeçişimgi yetəkçilik qilib, bunun kin kebəzinin rətlik eçilişi və maşında yığıvilişki təyarlıq qilişimgi asas səbbədi. Sanji şəhərdəki yez iqlik tarmaqları bu yıl maşında yığı verildiğin keybəsinin teriliş məzgili baldur, temperatura səl yuqarı buluş, qoğusu müddətdən burun eçilişdək əməli əhvalıqı qarda yez iqlik texnikleri və ösümlük astıraş adamsız uşqolarını ərqəs yez bazarlarda paxtakarlarının keybəs yopurmaqı çüşürüş doğrusu pürküş məşğulatını yaxşı işleşiki yardan berişke baldur bir tutaş pilallab uğurlaşdırdı. Növbette 90% meşgulat vəziyyibisi tamamlanıp, pütkül hizmetinin 9 ayının 20 günü toluq tamamlanışı mülcərlendi. Sancı Şehirlik Dekkancılıq Çarvışlıq Texnikisini Kinaytiş Mərkizinin Kinaytiş Tətqiqatısı Yan Cinşiya mındaq dedi. Dəl cayda doğru cecib, dəl cayda yobarmaq çürüb, maşında yığveli süpüdüge kapalatlı qalımız.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толыған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойча аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жансу өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі де мәктәпні өзгәртіштің оқтыш әндейісіді еңліқ ярдышқыча деққатны Илі Қазақ Абдырым областының марып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркезләштіріп, Şinjanğa yardan beriş məbləğini sicil selib, şu jayının məktəb başqırı şəraitini yaxşılab, tayanç oqtıqçılarını Şinjanğa yardan beriş yöləşkə tallab əvətib, ili oblasti muharib işlərinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı qüvət qoşdi. Qorğas nahiyəlik Jang Yin başlanğış məktibidə 6 milyon 500 min yuan Şinjanğa yardan beriş məbləği selinib, elib berilğan məktəbni yeniləş, özgərtiş qurulışı tamamlanıb, Yep yeni kauçuk yatkızılgan yügürüş yolu ve süni çimlik, yenilangan ögze ve torus mektep kıyafetini yeni tüske kirgizdi. Onundan başka, Qorğas nahiyelik toluqsız otur mektepnin əslahə üskullarını yenilash, Daşigo Bazarlık Merkezi Mektepnin mektep qorusunu katıqlaştırış ve par turbu torunun dərəcəsini östürüş qatarlıq Şinjanğa yardan beriş türleri şəhər yezlardaki mekteplerinin qatıq detal əsləhəleri bixatərlik kapaltı süpti ve dərəcəsini östürdü. Jansu ölkəsindən Şinjanğa yardan berişki kəlgən kadir Qorğas nahiyelik marib idarısının muavin başlıqı Wu Tongyang mındaq dedi. Məxsus Qorğasdakı balalarının məktəbdəki öyrəniş mühitini yaxşılaşdırmaq işiltiş üçün 3 il içində cəmi 100 milyon yuan Şinjanğa yardan beriş məbləği seçməyi planladıq. Bu il tunji türkümdəki 20 milyon yuan məbləğini əməliyyələşdirdik. Bu tür nahiyə bazarı və yez bazarlardakı məktəblərini özgərtib dərəcəsini östürüş və nahiyə boyunca 97 məktəbni yer təvrəşdən aldın siqnal veriş üskülləri bilən qaplaşını öz içi qalıdı. Şinjanğa yardan beri vatqan oqıtqıçılar Çegra rayonda yıldız tartıp, təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratıp, ilğar oqıtış ideyasını ili oblastığı ilib gəldi. Tekes nahiyelik toluq otur mektepte Şinjanğa yardan beri vatqan kadırlar ve oqıtqıçılar başlamçılıq bilen oqıtış tətqiqat hizmeti üstüde çoğunqır izdinip, ərqays pəllərdiki imtanğı tayarlıqlış nişanını sınıp ve oqıqıçılarıcı inçikiləşdirip, oqıtış səviyyəsini üzliksiz östürdü. Jansu ölkisinden Şinjanğa yardan berişki kəlgən kadır, Tekes nahiyelik toluq otur mektepnin icraiyyə mektep müdiri, Сау Сәниен мұндақ деді. Нәнжин Жаңнинның Шинжанғы ярдан беріш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәлқәні өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі болып, дәл жайды күчідіп. Көнәс нахиялік 2-ші отыр мәктәпті Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһірдің Шинжанғы ярдан берішкі кәлген оқытқычылар әмәлетіні асас қылып, толық отыр мәктәпнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпі адам тәрбиелеш әндейісіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән көнәстің ібарет 2 жай марыпының юғырлыш еңі елі үстіді үзденді. Yangzhou şəhərindən 12-ci türkümdə Şinjanğa yardan berişki kəlgən oqıtqıçı Lu Wei mındaq dedi. Məvqəni dərsxanığa qoyub, hər bir oqıqıçıqı köngül bilib, şu jaydiki oqıtqıçılarının oqıtış tətqiqat cəhətdiki almaşdırışıqa paal qatnışıb, ögütəş, yardan beriş, yetəkləş xizmətini çoğqır işləb, Yangzhou bilən könəstin ibarət iki jayının marib almaşdırışıdiki vasitılıq rolumuzni yaxşı cari qıldırmız.
2: Stansımız xəbəri. Şincan'ın yezi kentlerdeki okuguşlarga sapa dersi ötüş pidaylar mulazmeti türü yakında Ürümçi şehirde başlandı. Bu türde bir yılda Şincan'daki 110 yezi kent başlangıç mektebideki okuguşlarga torda sapa dersi ötülüp yezi kent ösmürlerinin nezer dairesi kenaytılıdı. Bu türge Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü yetekçilik kılgan. Şincan Pidayılar Mulazmeti Fondu Cemiyeti, Cungu Balılar Merkezi, Cungu Balılar Ösmürler Fondu Cemiyeti'nin kolluşunu kolga keltirip yolu koygan. Şincan Pidayılar Mulazmeti Fondu Cemiyeti, Şincan Tibbi Daşösi, Şincan Spen Daşösi bilen birleşip, Ali Mektep okuguşlardan 500 netçi oktuş pidayısı kabul kıldı. Bu pidayla kesbi terbiyelengeninkin Tanşun rakamlık mağarıp süpsiğe dayanıp 10 bulayet obla şehirdeki 110 yezi kent başlangıç mektibinin 9809 okuğucusu kitap okuş ve ihbarlaş, sağlamlık ve bir xatarlık, bəxt dersi, sünniye

İcdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ünlüş programımızda anlaşılanın karşılığımız, mən Arapat Osancan. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020'li 12. ayının 11. günü, Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komitetin Siyasi Biyorosunun 26. xitimli kollektiv ünlüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen, Umumi devlet xavfsizliki karşını ızcılaştırıp, büyük xavfsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020'li 12. ayının 16. günü Merkez İxtisat Hizmeti yığında kılgan, devletin terakkiyatını texımı bir xatar, texımı işençilik asaslı iyi kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020'li 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, Açlık bir xatarlıkıdaki təşəbbüskarlık hukukunu məkkəm igiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını aldı.

ülkede çınıtırıp, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, partiya rahbarlikini, devlet kavupsizliki hizmetinin erkaysi terepleri ve pütkül ceryanını sındırıp, her dercilik partiya komitetlerinin devlet kavupsizliki mesuliyet tüzümünü cayda emelileştirişi götürütkü buluş gerek. İkinci, Cungoça devlet kavupsizliki yolu da çınıtırıp, umumi devlet kavupsizliki karşını ızcılaştırıp, siyasi kavupsizlik, halkının kavupsizliki, devlet menfaatini emmidin ela bilişinin organik birlikleri çınıtırıp, halkının kavupsizlikini asasi maksat, siyasi kavupsizlikini negiz, iktisadi kavupsizlikini asas kılıp, devletinin ilgilik hukuki ve zemin bütünlükünü kovdap, zor kavupsizlik kavup hatırının olduğunu ilip ve onu tügitip, Cunhua milletinin ulu gülünüşünü emelge aşırışını küçlük kavupsizlik kapalıtı iyi kılış gerek. Üçüncü, halkının kavupsizlikini asasi maksat kılıştı çantırıp, devlet kavupsizliki de emmi de halkını közlep, emmi de halkı tayinip, ken halk ammasının aktiflikı, teşebbüskarlıkı, icatçalıkını toluk çağrı yıkıldırıp, ulanın kavupsizlik hukuk menfaatini hakiki kovdap, halkının baştan ahırı devlet kavupsizlikideki ulluk küş kılıp, devlet kavupsizlikini kovdaydıgan kudretli küşünü mücessemleş gerek. Törtüncü, terakiyat bilen kavupsizlikini bir tutaş pılallaştı çıntırıp, terakiyat bilen kavupsizlikke ten ehmiyet berişti çıntırıp, yukarı süpetlik terakiyat bilen yukarı seviyeli kavupsizliknin yakşı hem türütkü buluşunu işe aşırıp, hem terakiyat arkalık devlet kavupsizlikinin emeli küçünü aşırıp, hem devlet kavupsizliki pikir yolu, tüzülmüzü, vasıtası da yenilik yartışını çoğunkur algı selzitip, iktisadi, icdimai terakiyat paydalık kavupsizlik muayeti yartıp, terakiyat davamında kavupsizlik amillerini tekimi köp oylaşıp, terakiyat bilen kavupsizliknin erketcan tanponluğunu terişip işe aşırıp, devlet kavupsizliki hizmetini işleş iktidari ve seviyesini umumuzluk östürüş gerek. Beşinci, siyasi kavupsizlikini aldınkı orunga koyuştu çıntırıp, hakimiyet kavupsizliki ve tüzüm kavupsizlikini kovdap, her kaysi tereplerdeki hizmetlerini tekimi aktiflik, teşebbüskarlık bilen yakşı işleş gerek. Altıncı, her kaysi sahalarının kavupsizlikini bir tutaş algı sözcüsü çıntırıp, en-enevi kavupsizlik bilen gayri en-enevi kavupsizlikke bir tutaş hazırlık görüp, devlet kavupsizliki hizmetini maslaştırış mekanizminin rolünü cari kıldırıp, devlet kavupsizlikige dair siyaset kuralı sandukadın obdan paydalanış gerek. Yettinci, devlet kavupsizliki kavup hatarının olduğunu iliş ve onu tügütüşünü gavdülük orunga koyuştu çıntırıp, kavup hatarını oldun körüş, kavup hatarge oldun hüküm kılış iktidarını östürüp, zor kavup hatarı keltürüş ihtimali bolgan yuşurun kavupini tırış, baykaş ve bık altı da bir taraf kılış gerek. Sekizinci, halkara orta kavupsizlikini olgı sılzitişti çıntırıp, hemkarlışış, yenilik yartış, kanun idarı kılış, ortak payda iliş bayrağını egiz götürüp, ortak, universal, hemkarlaşma, imkaniyetlik sicil, dünyavi kavupsizlik karışını turguzuşku türütkü bulup, halkara kavupsizlik hemkarlıkını küçeytip, dünyavi kavupsizlikini idar kılış sistemisini mükemmelleştirip, umumüzlük bir hatar bolgan insaniyet takdiri ortak gavdisini ortak berpa kılış lazım. 9. Devlet kavupsizliki sistemisi ve iktidarının zamanı bilişini algı sözcüsü çıntırıp, ıslah kılış, yenilik yartışını erketlendirgüş küş kılıştı çıntırıp, kanunçılık tefekkürünü küçeytip, sistemisi mükemmel, ilmi kılıplaşkan, yürüyüşü ünümlük bolgan devlet kavupsizliki tüzüm sistemisi berpa kılıp, devlet kavupsizlikini pen teknikinin paydınıp kovdaş iktidarını östürüp, devletinin kavupsiz haltını yartış iktidarını üzlüksüz küçe etiş gerek. 10. Devlet kavupsizliki kadrların koşuğunun kuruluşunu küçe etişti çıntırıp, devlet kavupsizliki sepinin partiye kuruluşunu küçe etip, siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıştı çıntırıp,
Yemenilmez devlet kavupsizliki

Açlık avamının can tomiri. Devletning qimmatlik boyligi. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bexatarligi strategiya meselesi deb qayt-qayti ta'kidladim. Bu yil yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarının ta'minoti yeterlik bo'lganligining köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktanı toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otturusidiki kıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl kılışqa, əmdili tutuş kılışımızğa umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Şu işten keyin ola bir neçe hepteyici alaklaşmadı. Hatta uçurumu yollaşmadı. Tuyğula mürekkep iyiydi. Her işkeylen mürekkep tuyğula işçiden özüge paydalık bulan tuyğulanı ayırmamakçı bulattı. Ama kaysı tuyğulanın özüge paydalık hikayelikini bilmekti. Meyli tuyğula kancı mürekkep olsun ola yanına şunda hoşal iyiydi. Bırak hayat bundak güzel doğamış şey ve meylikem. Kepti geçe Anwar bilen uçur alaqımığan Pәride bir gün keşte Anwar bilen tüşken suratlarını körüp yetip hayacan içide ihtiyarsız Anwar'ga uçur yolladı. Şunundan başlap bu güzelliknin keyni yüzü örülüp köngülsüzlük başınıp kaldı. O günü Anwar'nın kızı tordan paydalanıp işleydigan tapşırığı bağlığını eytip Reyhan'nın telefonunu baldurla yatak öyge elip kırıp ketken bulup Reyhan her gün keşte torda anlaydigan romanını anlaş üçün Anwar'nın telefonuna ihtiyaclıq bop kaldı. Anwar Reyhan'a özünün telefonda tor bitini içip bədi. Reyhan kolu kığın nauştik taqıp əsarını anlaşqa başlayan çağda Anwar alı kaçan uyku ketken idi. Uçur kəyən avaz bilən tən telefon ekranının üstü tərbi sangılap durğan uxuldunuz mu deyən uçur Reyhan'ı roman anlaşını toxtub uçurunu içişqə məcbur qıldı. Uçur yoluğucunun öndidar nami Gülbəş Şeker idi. Reyhan Çalıkçı romandaki Pәride'nin bu namını yaktırattı. Kandaktır bir azabının şerpsini tuyğun Reyhan, eri karap koyup titirip durğun kolları bilen xat bilşiqi başladı. Yağ teyhi, neymiş kılıp atısız? Reyhan, neymi dəb cevap verişini bilmək, bərdəm işkilinib andın xat yazışıqı başladı. Sizi oylap yattım. Nəmmi şu? Qays işini oylap atısız? Siz bilen tonuşkandım bu yankı güzel küllerini oylavattı mən. Biz kaçan tonuşkan, esinizde bağ mı? İşki yıl buldu. O küllerini kandak mı unutup kalay? Hatırınızda saklanıp kalan en güzel küller kaysi. Siz bilen ötken her bir gün şu kadar unutulgusuz. Reyhan'ın yüreği ağzı kaplışıp kalan dek bulup bütün bedeni titrep getti. Şundaktı mı titirip durgan kolları bilen uçur yetişiki başladı. Bizden kaç keçini birge ötküzgelikimiz esinizdi mi? Bir keçe, pekatlı bir keçe. Ama şu bir keçe bütün ömrümdeki bəxtlerim üçün yeterlik. Reyhan'nın nəpsi kısıldı. Keyin bardalı könlü ilişip öy tuttu. Ve telefonu taşlap tazlıq öy kirip getdi. Anwar uyğunup telefonu kolu aldı da hemini düşendi. Ne mi deyken rəsvatçılıq bu? Muşi vaqtıqca ayalını kılcı kumanğı samay qadır kəmətirlən yaşap gəyən Anwar bu işini ayalını bilip gelişini. Bilgendi mu hemini bıraklı bilip gelişini oylap mı baxmağın idi? Kumanlansın beylidi. Fakat bilmək qaslı buladdi. Kumanını bir amalabla yok qığılı buladdi. Amma hazır Hem iş aşkarlıp ketken idi. Tazlıq uyu kırıp çıkan Reyhan'ın çırayı birdenbirla tonuqsız özgürüp ketken bulup karvatka çıkıp tonup ketken dek yotkanga yögünüp yattı. Ve elemli gözlerini Anwar'a tikdi. Onun bu karışları şunçu soğuk bulup Anwar'ın vücudundaki bağırlı kararatını elip getip tenini muzlattı. O Reyhan'ın datperiyat götürüşünü özünü təstəkləb ketişini kütdi. Reyhan datbariyat götürüb Anwar'ın tıllab ketkendila Anwar'ın bu işlerini düşündürüb özünü aklışığı fırsat çıxatdi. Lekin Reyhan hiç nemi demedi. Titirgen kollarını uzdub çırağını üçürdü. Kapkarangı üyde hiç kandaq tır kişimi yüzbəmidi. Xoruru azar yiyen Reyhan karanğılıq içidi eğir ah urdi. Korkunuşluk, kündeşlik ve ümitsizlik onun bağırını örtüdü. Kalbi həsrətdə pıçılandı. Anwar Reyhan'ın qatlıq azabını vatqalıqını sezip yazsa mı, ama Reyhan'ın bu iş qızadı qandaq pozisiyaya tutuduğalıqını bilemek teximu tüt buldu. Azaldın təsavurğu bay Anwar ayalının ətisi cahanı beşiği kiyip davran sağallarını. Kızmət ornığı berib özünü sazayı qığallarını. Pәride'ni izdəb depib çayışışıp ketkenlerini təsavvur kıp bülgürdü. Muşulanı oylığında onun yürükü pıçılandı. Ayalığa yalırğız geldi. Ama eğiz açamadı.
Şunun bilen bu işini ayalığa kandak çüşendiriş toğırsı da başka duruşka başıldı. Tan etişke yakın o asta asta pes koyuğu çüştü. Ayalım onda xeras uxmaydıgan ayaladın emez. O bu işini onda karamlıq bilen halkınmaydı. Onun gümü yüz gerek. Onun üstüge menin Paride bilen boğan münasibetimde Rayhanı taşlıb etiş, kemsitiş, xorlaş mevcut emez. Paride'ye boğan yesiyatım, Rayhan'a boğan yesiyatımda dağlı kığın yok. Rayhan hiç bulmasa, işki balımızın, hem benim özge naiti yakşı muamalı kıpke yerlikinin yüzünü kıla, diyelerini oylap, asta uykuğa getdi. Erkeğim vicdanı onu soraklaşka başlığında, o tezli vicdanıga cevap tapalaydı.

Фарида билан Анвар юридикидеги тақазалык билан ташвиш, муҳаббат билан масъулиятнинг алмиш нуқтасида узоқча телғол бўлган бўлсами, охири Анварнинг чала маслигини сабаб қилиб, бу хил ҳиссиятнинг искенжисидан оңишлик қутулди. Аммо шу кундан кейин ҳар иккалан мураккаб туйғулар иликида пучланди. Ҳам узоқча алоқа қилишга бетинамади. Аммо шу куни кечда Анварнинг Фаридага йўллаган учури билан Ола şu çakçı hiç kimge bildirmey saklavatkan sır Anvar'nın ayalını aldı da aşkarlap kaldı. Reyhan uçurlarını körüp köğünü iyileşip tolumu bir yaram buldu. Ama o Anvar uyluğandek jığlap kakşap cidal kılmadı. Eksice köğünü azar yiyen Reyhan sükut kılışını talladı. Ondaqtı Reyhan bu işini zadı kandak bir taraf kıldıgandı. O Anvar'ni şundaqlı keçirvi talamı Bola qızıqsanız, deqtanız davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızda orlaşdırılğan Asügül Qopurnun Qaldıq Dolqun namlıq hekayesinin davamıdır bulsun.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı.

0: Yazgıcı, edebi obzorçı Enver Abdurrahim 1943 yılı 9. ayda doğulgan. İlgir kiyin bulup, Köktoqay, Altay Qatarlıq jaylarda okutuş hizmeti bilen şugullangan. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin Tarım Jurnali Tehrir bölümünde muharir, muavin baş muharir, baş muharir bolgan. 2013 yılı pensiyaga çıkkan. Jungo Yazgıcılar Cemiyetinin azası. Anwar Abdurrahimnin hazırgıca 350 parçadan artıq ilmi makalesi ve edebi obzori, 300 parçadan artıq şiir ve naqş teksti ilan kılıngan. Köpligen edebi akbarat, əslime ve kitapları nəşir kılıngan. Onun yazgıcı ve söhbet namlıq obzorla toplumi, 2002 yılı tulpar mukapatıgı erişkendin başqa, nurgun əsərleri türlük mukapatlağı erişken. Yakınki yıllardan buyan yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahimnin Hanipe Ana namlıq edebi akbaratı, Kanatlangan Kuş namlıq romanı, Merkez Xalq Radio İstansisi Uyğurça Çastotısının Radio Kütüphanesi programısı anlatıldı. Akmaral namlıq romanı bugünden başlap Radio Kütüphanesi programısı anlatıldı. Biz bu münasuvat bilen yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahimni ziyaret kıldık. Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahimnin Hanipe Ana namlıq edebi akbaratı 2021 yılı 4. ayda Şinjan Xalq Nəşriyyatı tarafından nəşr kılındı. Merkez Xalq Radio İstansisi Uyğurça Çastotısının Radio Kütüphanesi programısı da ve Doyin Supsada anlatılgandan kin, köpçülüknün birdek dikkat etibarını kozgadı. Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahim bu əsrinin royapkı çıkışıga ait əhvallarını tanıştırdı.
1: 2009 yılı İlimiz Cungun təsirlendigen 10 meşhur ananın bir buluşta kat şan şerefki erişken Hanipe ananın namı emmeylengi tunuş. Men Xenzu, Uyghur, Kazak, Xuzu Katarlık milletlerinin 20 netçi yetim perzentini men bir cabağılı bekip, terbiyelip, katak koşkan ve her millet halkının yüksek hürmeti girişken bu meşhur anı doğrusu da bir erik edebi akbarat yazış maksadı bilen 2016 yılı kışta Çıngıl Naisi gün ziyaret kılıp adım. O bahar bayramı mezgeliydi. Şu çağda kan besimim helili yokur boğaşka ayalım zayide menden ensirap Çıngıl gümden bilen birli badı. Şu kıttımkı ziyaret menge isimden çıkmaydım. 80 yaş kırıp kalan ananın capa müşakkatlik Egir Tokay menelik hem intayın ehmiyetlik hayat musabısı meni katlı kaya can kısaldı. Könlü yumuşak mehriban anı büzülen paranlaşıp oturup 5-6 kıttım közü iş kıldı. Ben onun yürek sadası kulak sep oturup özümden Çıngıl sepir denem özümden bu topkar anı doğrusu da eser geziş fırsatık iyi boğallıkımdan memnun buldum. Anıla hakikaten uluğ, ulanın ezri, emgeki, tövbisi hakikaten bibaha. Anılanın aldı da yiğitim yat balı bulmaydım. Yamgurdu borandı kalan her kandak balığa kanat yepes anılanın tabiiydi. Hanipe ana aşında şahsiyetsiz, fidakar, küyümçan anılanın bir tipik ülgüsü. O İr Ebibullah Akı bilen bilen her millettin boğan 20 netçi yetim, meyip, aciz balığa capalık sılladı, çeksiz ıllık, mer muhabbet begişlap, ulanı sersallıktın, aç yalınaşlıktın, kıyım katerledin, bilimsizlikten, kaygı esretten, şükürlükten kutuldurup kalan. Hem birbirinin yaramlık adamlığa aylandı oğan. Del muşundak anılanın capalık ezir bilen mol töpüsünü ruşen yurt veriş arkalık cemiyetki, halkımız arsıga inatlık, insanperverlik, mehir muhabbet urugu çeçiş, minin

0: Uruqtuk kaldırım, dostlarım, yıkılırım. Bu esrimden memnun buldum. Merkezi Halk Radyo Stansı onu anlatıp bana ilham verdi. Ben hoş fırsattım faydalanıp bu esrimde köngül bölgen, bunu anlatkan hem beni kollagan okurmelerge, kesiptaşlarımga bolup mu Şinjan Halk Nesriyatı bilen Merkezi Halk Radyo Stansı'na teşekkür bildirme.
1: Yazgıcı, edebi obzorçı Anwar Abdurayim'nin Kanatlanğan Kuş namlıq romanı 2021 yılı 8. ayda Şinjan Halk Nashriyatı tarafından nashr kılındı. Merkezi Halk Radyo İstansı Uyghurçı Çastotısının Radyo Kütüphanesi programısında anlatılgandan kiyin köpçülüknün birdek dikkat etibarını kozgadı.
0: Üyü içi de vaqtını beka ötküzgüm kemmey Kanatlanğan Kuş namlıq Muşu Tunji romanımını yazışık kırıştım. Şunun bilen küllerim mənlik ötüşkü başladı. Yazıçılık kılıp etip, romandan ibaret bu janerinin uzun yıllık hayat musabımdı baştan keçügen, yolukkan, anlıgan köygen vatalanı bir kadar ken yoğurtup erişki tazı bap geldiğallığın çoğunkırı iz kıldım. Şunun bilen bu janer kızıqıp kaldım. Hem de bu romanın tematik mezmanı kesek, ben bu romanımda asaslığı elimizden, cümleden Abdunum rayonumuzdan gizli kışlaklarında yüz beri vatkan yenilikliğini yoğurtup erişki tırıştım. Ben bu romanı yazışkı kırışken çavlada gizli kışlaklarımızda namıratlıktan kutluş hem gizli kışlaklarını güllendiriş dolgunu kötürülgendi. Uçaklarda zor bir türküm kadırla üç yıl hizmeti hem yardımcı okutukçuluk vazifesi bilen ken gezi kışlaklığı atlanan bu gayet zor bir tarihi vaka idi. Cungo'dan ibaret muşundak bir çoğun devlette ahalının mutlak köp kısmını ilgilediğen dihkallarını namratlıktan kutulduruş intayın müşkül bir vazif idi. Edeplerimi bu dolkundan çetkası bulmaydı. Şunlaşka bu roman başını atar, muşunda ruh sındırıldı. Melim ki Edip'nin tepekkürü millet çek çıkırlardan alıp gitken buludu. Onun nezirde milletlerinin hemisi beraber hem kadirlik. Şun onun kalimidin her daim dostluk, inaklık, mihir muhabbet, nurları tam çıkıp durdu. Bundak nadir eserle her millet halkının kıymetli ortak baylıkı ayrılıp gidiyordu. Şinjan Uygur Abdunum rayonu her millet halkı belli yaşayıp kelivatkan köp milletlik bir rayon. Şun edebi eserlerde bu hal riyallık eksetmeye kalmaydı. Bu hal pürsnajlarının mı köp milletlik buluşunu belgeleydi, talep kılıyordu. Bu romandan beşkadem okutukçı Yusufcan bilen onun hodunu Cemile'nin tesirlik muhabbet hikayesi mi? Senet Kumar Tahir bilen Ruşengül'nün kızıkarlık suyu keçirmişler mi? Elçin bilen Lirun'un çoğunkır dostluğu hem birlikte ilgilik tikleş yoldaki izdinişler mi? Şanghay'da okuyan Mihua bilen Dilnar'ın Koraylık kentindeki pidakarlıklarımı birinci şoji gavcundi bilen yardımcı okutukçı Şavkun'un capalık acırımı Sarıka Mumay bilen Hanzuk'ız Lina baştın keçirgen tesirlik keçirmişlerimi Şavkun bilen Şavlu'nun Egir Tokay keçirmişlerimi şunun bilen bile Ay Mehri, Tohti, Anar, Kumar, Muhter, Humakhan katarlık personajlarının her kıl turmuş, keçirmişlerime oran aldı. Ben bu arkalık rayonumuzda yaşavatkan milletlerinin takdirdaş ikerliğini, dostluğunu yurtup erişki tırıştım. Çünkü bu nöbette Abdunum rayonumuzdan edebiyat sanat icadiyeti koyuluvatkan muhim bir talep. Rayonumuz tınış aman bolsa.

Devletle inat bilse, halkımız hatırcam turmuş geçirelim. Edeple çokun bu talepnin ödüstün çıkış gerek de paraymı. Kanatlangan kuşnamlık romanım nesirden çıkandın kiyin, tunuş bilişlerim, dostlarım, kolluk uçullarım hoşal boldu. Hem bana medet verdi. Merkezi Halk Radyo Stansı bu esrimdimi anlatıp, roman icadiyeti bilen devamlı şokullanışım kuşluk türtkü boldu.

0: Yazgıcı, ədəbi obzorçı Ənvər Abdıriyim elə həm ədəbi icadiyyət bilən şüğullanmaqda. Biz yazgıcı, ədəbi obzorçı Ənvər Abdıriyimnin teniqi salamətlik, ədəbi icadiyyətiyə ұtıqlanı tələyimiz.
1: Bir gün qələm təvrətməsəm, bir nərsəmini yoxdub qoyğandakı bu qalımın. Kəyfiyyatımı tüvəlləb qalıdım. Şunu zor qıb getmə, hər gün fəqət 2 saatli yazıqçılıq qılımı. Demiliş çıkıp, tehrirlikten besibinin kutlup, yengilip kaldım. Vakıttan ünümlük paydalanıp, könlüm gütükken eserlerin iştigrak koldun, çıkırış pırsızdaki iyi buldum. Yukurdu sizge 2021 yılı Şincan Halık Neşriyat terpiden, Akmaral, Kanatlangan Koş Katarlık, İşkipaç romanım ve Hanipe Ananamlık, Jirik Edebi Akpıratım, Nesir kılınğanlığın eytip ötken edim. Bu şükür roman menin erik pediyasırla üstüdükke tunç izdinişim süptide meni roman icadiyeti sepegi başlap kirdi. Bu uzun yıl edebi obzorçılıkı şoğullanğan mağın nispeten bir yeni saha idi. Şincan yaşla ösmürler nesiriyatımı muhabbet illitkan tıpırak namlık üçtümlük romanımını nesir kılış aldı durudum. Мен якында «Ана, алтын түге» намлык романларымны қолдан чыгадым. Мен «Ана» намлык романда уйгур, ханзу, казак, монгол катарлык милләтләрнең арасыдан чыккан каһарман, пидакар, жапакеш, мехрибан анларның бәди образын бай, тәсирлек, кызыкарлык вакыа тәфсилатлар аркылы жанлык йортып беришке тырыштым. Romanda süratlengen Can Milen, Patem Khan, Haşi Khan, Rabi Khan, Gülnar, Rakiya, Furucun, Gülsarı, Börte, Küley, Bağila, Ayhan, Kayşa, Kamisa, Mayıs Khan, Fatime, Meneke Katarlık personajla anlarının yüksek obrazını yaratışta intayın önümlük rol oynadı. Altın Tüge namlık romanımda ında kızgarlık bir vakalık süratlengen. İşkirdin kuruluş şirketi bilen birlik egen dekkan işlemci Liu Jun bilen dekkan işlemci Sabır Şikisi çekilgan bir konu oyunun içinden 10 kilide kildiğen tüge şekillik bir altınla tepu alıdı. Hem onu ikisi kaydırıp birimizde köp avarçılıklığa yolup bunu. Ola Altın Tüge'nin ilgisini izleş çeryanında her kıl karakterli kişilerle uçuruşudum. Ahırda bu Altın Tüge'nin devletinin bayılığı hikayelik aydınlaşudum. Bula atanlarının hem yakış niyetli kişilerinin kollusu bilen bu Altın Tüge'ni hükümetinin münasebetlik tarmakları tapşırıp verdim. Bu cephalıkla müntayın ehmiyetlik sefer sabır bilen Liyocu'nun yetim dostlarına aylandırıp koydum. Bu romanın vakalıkları ıntayın kızgarlık, okurmalarını bir dil özlüğü celip kılıp alıdı. Ben bu romanın okurmalarıyla tezrek yüz görüşüşünü arzu kılıyım.

Toktar şerdin qaytıdığan çağda Pərhat bilen Rəşidəgə öygü beyranla azır paxlan yeşin obda məzgeli. Ormanlarını aralab, sapava yeb, qimiz, çübət içib, qanğıcı uxlab, aram elib oynab gilanla. Yengenlamı mihman seyğınıb qaldı, degen idi. Ormandısı özün urup durduğan Pərhatqı bu təklif bəkmi yaqqan idi. Şuna o, Toktarqı çaq-çaq qılıb, ağa, mihman qatıqalarını təyarla vəgin. Pat arada kelinini başlab, öyüngü çoxum var mən. Özgü oxşaş güzel ormanlarının arası da könlünü bir götürüp alay güzel nigarımdan. Bana tekkenigi hoş alıp kalsın. Dəb qaqaqlab külüp getdi. Gepandan yeni o macumu ofka. Digen idi şu çağda Toktar hoş alıp olup. Bilmen, seni mikmağı çıllaydıq Allah köp ofka. Şuna ağanı bergen bu vədən esandan çıxıp getmisin ha? Pərhat bir günü özgü otluq nəzər taşlap oturgan çıraylıq otunuğa Rəşidə. Yeniden toyqan bazı yaşla şehrin ay ötküzümüz dəb şəmşə kezip şürdikən. Ləkin, menin sizin uyalak ep berib avarqığım yok qadirlikim. Biz Toktar ağının uygu berib, güzel təbiyyatının tağdasız huzurunu sürüp geləyli. Biz uyalakdaki de güzel mənzirlərini şəhərlərdən tapamaymaz qadirlikim. Maqıldısınız, şehriniyimizga mın şehrin ay qitilip getirdim, dedi. Rəşidəmo, kiçik edilli Qaran Deryası boydaki sörətdək ormanlarının qoynuda, rəngarən gül çiçəklərinin arısıda oynab külüb çoğun boğan boğaşqa, Pərhatın təklifini anlab, teximi xoşal bolub getdi. Şunun bilən ula, şu günüla 2020 S markalıq pikap bilən Toktarını uyğu qarab yolu çıxdı. Pərhat əydə avatqan pikap, iki tərpi quyuq orman bilən qaplanğan dərya yaqısıdaki yolda tez elgirlə avatatdı. Pərhatın yendi olturgan Rəşidəni soluru süzük, şauqulluq dərya iqıllar, yap yeşil qarğaylıqlar, yeşilliqi pürkengen qatma-qat tağlar, qarlıq çoqqılar, zəngər asmanda ləyləb şürgən appaq bulutla özgü pütülləy məbdun qılıb alğan idi. Pikapının kəyni tərpədə olturgan danlıq fotoqraf Qauşən yolunun iki tərpədəki körkən mənzirlərini toxtumay sürətki tartdı. Bu yigit, ömrü Altay'nın ən şimaladaki Köktoqay kanrayında ötken Gaujingde muallimnin oğlu idi. O, dadısının özler kalgan bu güzel tuprakka, Jansu'dan tek yeqindili kelgen idi. Əmdili Ali Mektepni pütküzgen Gaujan tunulgan fotoğraf bulup, onun 20 neçi parça əsri döltümüzdeki danlıq kezi jurnallarda elan kılıngan idi. O, Uyğur, Kazak Katarlıq milletlə örüp adetlerge, həm naqş usullarga bək məvəz kıladdi. O, Pərhat bilen Köktoqay kan rayında ötküzülgen bir toy mürasımıdı tonuşup kalgan idi. Pərhat'nın mayırlıq bilen gitar çilip, xanzuçı naqşlanımı acayip kamlaştırıp etkallıqını körgen Gaujan, onun talantıgı çindilidin qayıl boğan idi. Pərhat'nın uçuk yoruk, çıkışkak, xuşçakçak, şok karakterimi onunı bək yekip kalgan idi. Pərhat Jansu'dan kelgen bu ah gönül, kemter, hissiyatçan xanzu jigitke Altay şəri, Qıran Deryası və Qanas Gölü toğırlıq mı sözləp bərgən idi və onun vaqt çıxırıb o yerlərini bir körüb keçişini təvsiyə qılğan idi. Qauşan Altay şəhərge kelibla Pərhatını izdidi. Pərhat fotoaparatını kütürüb, öyüge külümsirəb kırvatqan Qauşanı körüb, xoşal bulub getdi. Adaş, Altayğı kəgin az bək yaxşı bapdı, dedi o Qauşanın kolunu çeyn sıqınlap durub. Ögülükü minin toyum, uyğurlarının toyunu bir körüb aldıgan boldunuz da, bək yaxşı boldi. Qauşan toy günü qımmıtıba nurğun körünüşlərini zeyrikmək sürətki tartıb aldı. Mana bugün dostu Pərhat onu Altay tağlarını, Qazaq xalqının özgücü turmuşunu körsətkili elib ketib atıdı. Şuna onun xoşalıq işçigi sığmaydı. Körkəm tağ yoludaki körünüşlərinin həmmisila onun diqtini tartatdı, onu qızıq duratdı. Ciraladın iqib düşüvatqan süzük sola, taşlarının üstüde bir-birden özüm talışıp durgan çıraylıq gül çiçekle, gül çiçeklerinin üstüden aylınıp ketelmey uçup jürgen rengdar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken, yap yeşil qarğaylar, şahtın şaq sakrışıp jürgen tiyyillar, kanatlar bilen başları rengdar güllerge oxşıp ketedigan ve özgü xas yıkımlıq avazı sayrışıp atkan her xil kuşla bu mahir, sezgür fotoğrafı nisbeten az uçuraydıgan. Оңай тепілмайдыған қымметлік байлық есапылнатты. Шәһәрді өскен, фотографлық білән, асасен, шәһәр мойтыды шуғылланған бұл жегет, шу тапты вәтініміздің ғарбеді ке бұл иллық тұпырақның гүзелігіге әйран қилып ататты. Оның өзгі мұшында қымметлік пұрсәтіні яртып әрген дост Пәрхатқы болған хөрміті барған сірі күчіп кетіп ататты. Тағы бойлап селінған елда автомобіл әйдеп кетіп атқан Пәрхат, дәрия бойды бірдәм арам елі алайлы. Dedi də,
Abdumobilni daraxtlar quyuq soy tashlab turgan daryo bo'yida to'xtatdi. Ular Abdumobildan tushib, sap tog' havosini huzurlanib nafas olishdi. Mayin shamol jonga huzur bag'ishlaydi. Daryoda uzib yurgan yo'g'on-yo'g'on beliqlar ko'zga tashlanadi. Kavshan Abdumobildan tushibla, apparatini ko'targunicha daryoning yuqorisiga qarab mangdi. "Nega mangdingiz?" dedi Farhat uningga qarab. "Qo'sqingiz bechib qolgandi, azroq go'sh yeyiling." "Rahmat, qo'sqim tixi ochmadi do'stim," dedi Kavshan keyniga burilib. "Daryo bo'yini aylib kelay." "Ezib qolmang yana," dedi Farhat kulimsirab. "Tezroq yinib keling amisa." "Xotirjam bo'ling do'stim," dedi Kavshan tog' daryolardan ko'zini uzolmay. Bu güzel caylarını köprek suratki tatu alay deymen o. Onu tohtar ağayının uygi ilip mağınımız toğru boptu Perhat. Dedi Reşide derya boyları bilen tağlanı suratki tartıp keti vatkan gavşengi karıp durup. O güzel menzirlen köse özünü unutuplu kaldıken. Gavşen yakşı yigit dedi Perhat cırağlağı nezer taşla. Onun dadısı Köktağay Kan rayonunda net yüzlügen Uyghur Kazak okucuğu devlet ortaklığı ögetken. Kavşan yurtdagi qaytqıcha Altayning güzel manzaralarini ko'proq ko'rib olsin. Qarang, yo'lning chetidagi oq quyuq o'rmonga. Rashida Farhodga son-sanoqsiz qarg'aylar qat ko'tirib turgan o'rmonni ko'rsatdi. Bu ayni ko'rkam suratdagi ko'rindi ekan. Yuring, shu güzel dunyoni bir dam aralab chiqaylik. Dedi Farhod o'rindan chachrab turib. Foto apparatimni olib oling. Ular qo'l tutishib, qaqaqlab kulishgan peti quyuq o'rmonning ichiga o'zlarini otdi. Оларға әтрапыды рәңдар гүллә хөппіді ечіліп кеткен сүзік бұлақла маңдамды ұшырап тұрды. Ола бұ көркем орманның арысыда өзірні құдды, аны тәбиетнің әркі балылырды кес қалды. Нақшы әйтіп келуатқан Пәрхат білән Рәшиде, елді ятқан нәйзін көріп күлкісіні тоқтатты. Пәрхат нәйзін іштік қолға алды. Нәйзінің ұчы қанғы боялған еді. Дырдылы қошымсы түрілген Пәрхат әтрапқы тез көз жүгірді. Адам көрінмейді. Бұ кімнің нәйзісіду? Perhat Rashidagi hayronlik bilan tikildi. Qarang, uning uchida qon turdi. Bu nayzani bir sig hayvonlarni tutish uchun yasagandek qildi. Bu yerga nima ish tashlab qo'ygandi? Uni ilib olaylik, dedi Rashida atrofiga aloqa zodlik bilan qarab. Bu nayzani to'xtar og'amga topshirib beraylik. Ular bu nayzaning kimning ishkanligini chuqur aniqlab chiqa olaydi. Shunda qilaylik, dedi Perhat beshini lingishtib. Yuring, endi qaytaylik. Ular ormandan qaytib chiqib ketib Bir daraxtning yonida yotgan oq maralni ko'rib qoldi. Nayz ko'tirib kelayotgan Farhodni ko'rgan oq maral chaqchaygunicha quloqlarini dengaytib, qattiq qushqurib, ochiq marab o'rindan turishga urindi. Chunki bu bechora jonivor qor yurak margan otgan nayzning azobidan texi yelini qutulgan edi. Uning yonpeshig'i sanjilgan nayza daraxtlarga tegib yurib, oxiri o'rmonning ichiga tushib qolgan edi. Qo'lingizga nayzni tashlab eting. Dedi Rashida Farhodga qapig'ini o'tirib. "Av maral yorlangan taqiladi. U qo'lingizga nayzini ko'rib bizni urkuvatdi." Farhod qo'lidagi nayzini tashlab etib, Rashida bilan billa maralning yoniga keldi. Maralning yampishi yorlangan edi. Yori ig'izdan qon oqayotdi. Maralning qo'shqi to'mpib turardi. Qon sirab ketganlikdanmi yoki qo'rqib ketganlikdanmi va yoki odamlarning rahimsizligidan nafratlanganligidanmi? O toxtumay jalaqlab titraytdi. Köz çanaqları yaş qutulğan maral Farhod bilan Rashidagi çekçiyib qarab turatdi. Rashida uning baş gözni mehri bilan siladi. "Mo'v ishni", dedi u maralning qo'sqini asta silab turib. "To'g'ayli deb qolgan bu bechora jonivorni qaysi tosh yurak bo'lg'i tushirib qo'ygandi?" "Birsi bu maralni biz o'rmonda yo'liqqan ov nayz bilan zaxmlandirgan o'xshamamdi", dedi Farhod ko'ngli bir nimani tuyg'andek bo'lib. Qarmamsiz bu maralning yampisi yerilib ketibdi. Tex hech qan eqiyotdi. Bu maralni tez qutuldirib olaylik, Farhod, dedi Rashida jiddiylashib. U qonsirib o'lib qolmasin yana. Men darhol berib Polat bilan Lijunga xabar qilay. Kavshan ishqinglar maralning qishini qo'zg'almay turinglar. Tez bo'ling amisa, dedi Rashida ko'zlarini parqirtib yotgan maralga ansirab qarab. Hayvonlarning yorisig'i surkaydigan, qinini to'xtatadigan dorilarni og'ash kelinglar. Farhod Әмділі орындың тұршыға атланың дөпірліген авазы аңланды. Ола ормандың ішке атлық кішінің чықы келуат қалықыны көрді. «Қараң Полат білән лейджін келуат оды!» деді Рәшиде қошал болып. «Ажитіміз үшкәлікіне достырыңыздың көңіл тұйған оқшайды!» Перхат атлық келуатқан достырының алдығы жүгірді. Оны көрген Полат білән лейджін аттың сәкіріп түшді. Достылар құчақлышып көрішді.
Xotinini ägeştirilip, nemi qipşürisən oy, bu quyuq ormanın içi de, dedi Polat qaqaqlap gülüp. Öyündi etip tügitelmigen muhabbet naqşilerini qarğayla arsızı yanrat qilgege oxşimam sen. Rashida nemi qip oltırdı o yede, dedi Li Jun külümsirip. Muhabbet naqşilerini eti verip, onu zeriktirip koymağan sen. O hazır ensirap oltırdı, dedi Perhat eğir korsunup. Yarlangan avamaralını qanda qutquzulishinin gimin yavadudu şu tapta. Polat bilen Li Jun çakmak tezlikide Rashida'nın qeşiği berip, yarlangan ahmaralını gördü. Közleri çekçiyip ketken bu işki orman saxtısı Rashida'ya beşini yenik lınştıp koyup Perhat'a alayıp qardı. Onu sen zahmlendirdin mi? Dedi Polat gazaplanıp. Bu yerge maral oğluğuluk ege oxşumam sen. Gazaplengen Rashida orundan çaçırıp durup Polat'nın aldığı geldi. Onu kim zahmlendirgenlikini siz bilmesiniz biz nedim bilmez? Dedi o Polat'nın közüge kadalıp durup. Perhat'nın dostu durup davatkan gepinizde karan. Biz qaq yarlandırgan bu boğaz maralını kutkuzup kalaylı da paypitek bulu atımız. Kutunuz mu? Boldi Rashida. Dedi Perhat gazaptın lağıldap titirep, közlerge yaş elip durgan kutununun aldığı gelip. Boldi, özünüzü bir söylen. Polat, ehvalını okumağaşkı hata gep kıp saldı. Perhat, öz taşlıp etken neyzini ekilip, onaysızlanıp durgan Polat'a berdi. Ve onlarga özlerinin körgelerini sözlep berdi. Angıca foto aparatını götürüp algan gavşan kep kaldı. Zahmlangan yan peşidin kan ikuvatkan ah maralını körgen fotoğraf jigitinin hayrallıqtın ağızı eçilipli kaldı. Ola çakmak tezligide hareketke kelip, yarlangan ah maralını derya boyuğu elip düştü. Ve onu Tohtar ağayının öyge elip berişini karar kaldı. Lekin yarlangan maralını üyerge kandak elip beriş gerek. Kansırap ketuvatkan maralını atka artıp epmanglı bulmaydı. Çünkü o boğaz, onun üstüge Tohtarının öyge atlıq 3 saati aran yetip bağlı bulattı. Maralının boyu egiz, putları uzun boğaşka, onu Perhat'nın közübü yok abdumabılığı sığdırgılı bulmaydı. Ola yarlangan maralını Tohtar'nın ауылыгы kandak yetküz işini bilelmeyi turgan çağda, bu yerge azat markalık bir abdumabıl kelip kaldı. Polat abdumabılını tosup, onun közübüge karıdı. Közübde on, görüş besilgan bulup, yerimi boş idi. Polat şopırga ekvalını düşendürüp, onun makullıqını aldı. Maral abdumabılığı beseldi. Polat edinin çulvurunu Li Jun'ge tutkuzup, çakallıq bilen közübge çıxdı. Abdumabıl kozgaldı. Tohtar ağayının öydü körşeyli, dedi Polat kolunu pulanıştıp. Li Jun, sen mi tezrek şuyaga bağın? Közübüğü yarlangan maral besilgan azat markalıq abdumabıl, Tohtar'nın tağ bağırgı selengan işki eğizlik öyünün aldığı kilip tohtadı. Polat sekrep yer güçüştü. Bayan bilen kayşı mamay, abdumabıl avazını anlap öydün çıxdı. Teşlik mu? Dedi Polat közübünün ilmekini tüşük kalkıdan çıkarıp etip. Silagi çıraylıq bir mekmanı ip geldim. Bayan bilen kayşa mamay közübde yatkan yarlangan maralını körüp, hayran kaldı. Polat bilen şopırla maralını tesdikte yerge düşürdü ve kötürüp, oylıq elip girdi. Yan peşi yerlip getipti o bu baykuşuna, dedi bayan maralının baş gözleri bilen topiyip durgan koskını silap oturup. Boğaz maralını kim mi bundak ecenişli kalığı düşürüp koygan da ofkan Polat? O rahimsiz karakolunu çokun tapımız yenge, dedi Polat dişenç bilen. Aldı bilen bu baykuşun cennini kutkuzu olaylı. Onundan kan beköp ikip getti. Bayan öygü jügürüp kırıp getip, bir demdili yarı ağızını tazılaydıgan, kan tohtutudugan doğrula bilen dağılana çıxdı. Aradan 3-4 minut ötkende şik aldıga 2020 S markalıq abdumabılını kilip tohtadı. Perhat, Rashida, Gavşan üşi Tohtar'nın kaşalangan korosuğu kırgende, Bayan maralının yarı eğizini tazılap, onunğa kan toxtutudgan doğrularını sürkep, onun yerilgan yan peşini ahtakı bilen çıraylıq teğip koygan idi. Boğaz maral mojini aram tepip, könlü orunuğu çüşkendek beşini tik kötürüp, kulaqlarını dingaytıp, oyledeki adamlarga əcəblinip karap yatatdı. Tohtar ağanla yolunlağı kargılı xeyli boldı, naqşçı ufkam, dedi bayan oylığı kirgen.

Ben mihmanlarını körüp hoşallık kıda. Kelinni körümlük bermeyle körüp aldım bana. Mübarek bolsun sınlım. Toy kıvap sile. Anamga karayman dep toyonlağıma baramadım. Set boldi. Aranladım muhbir jigit mi ba oqşmamdı? Yaxşıdırdınız mufkam? Qeni mihmanlar öyge kıranla. Tohtarının üyü kən həm azade, pakiz edi. Mihmanlarının astığı körpə, aldığı dastıxan selindi. Bayan dastıxanı bir dəmdili erimçek, boğırsaq, cin, serik may, ak may, kaymak, terik, kurut, tokaşla bilen toldurup etdi. Ve mihmanlarga etken çay kuyğulu turdi. Uzun yol besip, usap ketken mihmanlar etken çayını huzurlanıp içişke başladı. Dəl şu çağda öyge tohtar kırıp geldi. Hoy, bugün öyümge az mihmanlarım kep kaptı o. Dedi o dastıxanı çördep oldurgan mihmanlarga hoşallık bilen köz jügürtüp. Fukan Perhat, bəgən vədanı unutmap sen, yaray sen. Bu fotoğraf jigitni başlap kelganing bek yaxshi bo'pti, Ufkam. Lejuncho, uni nima ishga boshlamadi? Polat? Uni yeli keladi, aka. Men uyinga Azat markalik avtomobilning ko'zbog'i tushib keldim degina. Bugun o'ylanga, yarlangan bir bo'g'oz maralmi mehmon bo'lib keldi, to'xtar aga. Lekin u bizga o'xshash o'ngay uzaydigan mehmon emas. Esingda bo'lsin. Uni ko'rgansa? Ko'dim, Ufkam, ko'dim. Uni qaysi ablaq zaxmlantirgandi? Bo'g'oz kan emas mu? Xatır jen bol Ufkam. Tohtar ağan bilen bayan yengen amalı buldiken, ilgo bir maralken, 10-20 maral bosumu biqip, saqaytıp, qatargı koşalaydı Ufkam. Lijun derya boydaki yolda egerlengen bir atını minip, yeni bir atını yetilep kilovat attı. O miltik isi vağan idi. Yan peşiğin neyizdekken boğaz maral bilen, kalay mıqan qezilip, deldarakları komurlup taşlangan saylıq, ulanın göz aldıdın ketmeydi. Bu buzgunçılıkla kanunsuz unsurlarının ormanla arasında tınımsız hareket kılıvatkanlıkını. Olanın ekologiyelik muhitka ve koğduldugan hayvallağı ziyankeşlik kılış niyetidin yanmay vatkanlıkını ispatlap bir etdi. Radyo anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatın nəşir kılgan Anwar Abdurayimning Ahmaral namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim.

yozganidi. Köçet gül giyahni köngül koyup perviş kılgalıkı, tecrübesi mol hikeliki, onun üstüge nait ihtiyaççan bolgalık üçün kitabni üzüksüz takammanlaştırgan bolsumu, vapat buluştun ilgiri birer neşriyat bilen ala kılışıp neşir kıldırmıdı. Kızı Çin Cihun köçet dikiş atamının ömürlük kesbi. Bu orginalga atam bir ömür kan tersin dürgen. Atamının əcri bikarğı ketmisun dep oylap, kitabni neşir kıldırmakçı boldı. Atsi vapat bolgan ikin bir neşriyat bilen ala kılışıp, atısı kaldırıp ketken kitabni neşir kıldırdı. Hem de 50 milyon kalem hakkı erişti. Uzak ötmey, Çin Fincin, Çin Cilen, Çin Cimin atısı kaldırıp ketken eserinin neşir kılınğalıkıdın haber tepip, Çin Cihun bilen münazırlaşıp, kalem hakkı atımızdan kalgan miras, biz mi varızlı kılışımız gerek dep zakollaştı. Çin Cihun ulanın telifini red kılıp, atımızın mirasını bölüşüp bulduk. Atamın kitap orijinalığa hiç kim köngül bilip bakmagan. Ben terep terep katırap neşir kıldırdım. Bu ceryanda üç yılisi atamın kitap orijinalının kıymeti yok dep kargan. Neşiriyat bilen alakılışıdığan işini sorap mı koymagan durup, emdilikte kalem hakkını ten bölüşün talep kılışı akılgı muhabık emez dep kardı. İki terepten talaş tartışı besik midi? Onakta Ölgüçü kaldırıp ketken orijinal miras kıtavamı. Çin Fincin, Çin Cilen, Çin Cemin kalem hakkını bölüşüke okukluk mu? Bununla mündak çöğençi berildi. Bu dilo misali asaslıki miras dairesi meselesi geçet oludu. Miras varıslı kılıdığan obikit tepmat oludu. Miras varıslı kılınğıçı ölgende kaldırıp ketken barlıq şahsi mal mülük ve kanunda varıslı kılısı boludu dep belgilengen başka mal mülük ve hukuk menfaatini, cümleden ektarlık ve eser hukuki, patnit hukuki katarlığını görüstüdü. Puralanın eser hukuki, patnit hukuki katarlığının şu adam hayat vaxtıda behriman bolalaydı. Şu adam ölgendikin kanunluk varisi miras süptüde varıslı kılsın boludu. Bu dilo misalı da ölgücü kaldırıp ketken eser mu miras kıtave. Kalem hakkı ölgücü kaldırıp ketken eser arkalık erişken mal mülük kıymeti bolgalık üçün elbette ölgücünün mirası hesaplanıdı. Miras kıtave bolgan iken onakta Çin Fincin, Çin Cilen, Çin Cimin atısının kanunluk varısı buluş süptü bilen kalem hakkını bölüşük hukukluk. Bırak Çin Cihun'un atısı kaldırıp ketken eserini neşir kıldırış, kalem hakkı erişte asaslık rol oynağalıkını oylaşmayı mı bulmaydı? Şunun için bu mirasını temponsuz bölüşükü buludu. Çin Cihun'a köprek bölünüdü. Çin Fincin, Çin Cilen, Çin Cimin'e azırak bölünüşü mümkün.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yani ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

akıbette nem buldu? Hemmeden ayrılıp kaldıgan ahval kelip çıktı. Şu an mütexessislerimiz bu vaqtim şundaq deydiken. Muhabbetlişiyotka ayolla hessilep qargulaçı yaşaydı. Gözünü bir qavat qelin muhabbet doğru tosu bilip, onun akılanı tedbir çıkırışını mehrum kaldırdı. Şunun için bundaq çağda kız ayolla muhabbet kalda yol kuyuşunu bilişi, kem korsak buluşu, hädis karşı tarafının ötmüşünü koçulap sonra vermey, kelgüsünü birli yaratış için tırışçalık göz dişkerek dedikken. Muhabbetlik durmuşta, bu biz daim yolukup durduğun bir emeli misal. Bu, hanım kızlarımızdan bilivil işimi erziydi. Erlerinin bilivil işimi erziydi. Erlerinin işidi mi? Zıgırlap getirdik Allah'a mı? Yok emez. Eminimce, düşünüş, kendi korsak buluş, keçürüş, bu bek isli pezilette. Sevgili dostlar, muhabbetlik paralarımızdaki muhabbetlik küyülerimizde devamlı anlayılı, beni merhamet.

Sevgili dostlar, programımızın emdiki güzel demlerde, güzellik temiz hakkı da barangış bakaylı. Turmuşluğun her bir kademlerde yeniğinizdeki güzellikke herkes sel karma. Her günü Simon, Polat kuruluşlarının işi de bir günümüzde bir yıldak ötküzge vakıtta renk güllerge yakın bulun. Yeşil üsümlükler dünyası da kalbiniz azadilik ve hoşallık yarışıdı. Hizmet üstüylerinizde bir teştek gülünüz olsun. Onun pat pat sokuyuş arkalık mı? Hayatının güzelliğini his kılalaysız. Hemen bu hizmet kılığan üstülümünü güllerge pürkür ettim. Ançımınca soğurup koymen. Ançımınca yopurmaklarını kesip, tanışıp koymen. Keyfiyatım götürülüp kalıdı. Gülgüya östürüşünüz muhabbet soğuk kılış için emez. Belki onun din tabiatının turmuşunun güzelliğini his kılış. Meyli öy işi de bolsun ya ki hizmet üstülünüz de bolsun. Siz her günü körüp turalaydığan bir tal gül ya ki üsümlükni özünüzden balız tek asırap, köngül bölüp sınap yakın. Her kıtım gülgüyanı kögendiki huş çırayı çırayınız, tebessümünüz sizni bu hayatın tekimi için mühendisi bilen süyüşki devlet kılıdı. Bazıları deyirken ermek hayvallarını bekip koyun der. Ermek hayvallarını yakşı bekişinin özümü bugünkü şaraitte asan emez. Ulanın kuskun doyguluş gerek, yüzüş gerek, yasandırış gerek, kiyim ki çekiliş gerek. Ermek hayvallarını bekiş mi? Bir gepken. Bunun buna ait sevircan. Şu ermek hayvallarıyla bilen daim birli ütüdüğen kent korsak adam bulmuşsa nurgun ademle özlerinin ballarını tıkıp tüzük bekip bulanmağı atan şaraitte ermek hayvallarını bakıdığanga neydi ki çol değilsile. Mümkün olsa şarait yar bense konumuz kalırsa ermek hayvallarını bekip koyun. Demek gülgüya turmuşunu bezeydi. Onun bu olan muhabbetiniz kalbinizi bezeydi. Okul muhabbet turmuşunuzu mollaştırdı. Tabiatınız ne tekimi yakınlık kılıdı. Muhabbetlik turmuş her vakit sizin yer bolsun. Muhabbetlik güldürümüz devamlıksız üçün.

işini ilgari sürüşdü ki, aç kuşluk hareketlendirgüş küşke aylandı. Şunun bilen bir vakitte, halkıra vaziyette özgürüş bilen kalaymakancılık kirelişip, türlük hayıp hatar ve hırsla ark arkadın meydana geldi. Dünyanı mukimlaştırış, yakşılaş üçün, kesek altın devletleri tarihi teşebbüskarlıkını ilgilep, yer şarının cenubudaki devletler bilen ittifaklaşıp, halkıra işlerde aktif, mukim, yakşılıkı intiliş rolunu cari kıldırıp, insaniyetinin ortak beht saadetini aşırış gerek. Xi Jinping bunularını tekitledi. Yer şarının cenubudaki devletler halkıra kanunçılıkını tenkoğdap, ilgilik hukuk beraber buluş, birbirinin içki işlerine arlaşmaslık, talaş tartışlarını tınıç el kılıç katarlık, halkıra münasebet asasi mizanını koğdap, halkıra kanun ve halkıra kaidelerinin beraber tedbiklenişini kapaletlik kılıp, koş ölçem kullanmaslık gerek. Köptarapçılık bayrağını igiz götürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve rolunu koğdap, köptereplik aparat ıslahatının ünümünü aşırışını kollap, Dünya Sodu Teşkilatı ıslahatının toğur yönülüşünü saklaş kütürtke bulup, halkıra pul muamili ramkısını ıslak kılıp ve mükemmelleştirip, terakki kılavatkan devletlerinin vekillikliki ve söz kılış hukukunu östürüşü. Halk merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emeliyleştirişine ilgari sürüşü. Hevipsizlikini idare kılışını birlikte olgu sılcetip, en-enevi ve gayri-en-enevi hevipsizlik tehdidige ortak takabül durup, yer şarı kilimatını tüzeşini mükemmelleştirip, ken ortak tonuşki ige, yer şarı süni akıl idare kılış ramkısını tez şekillendirip, güllenme teknik arkalık ortak gülünüş yolunu yoğurtuş gerek. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Çoğun kesek altın, çoğun işlerini kılış, zor terakkiyatını işe aşırış için, emeli hemkarlık asasını müstekkemliş gerek. Güllenme bazarga tayinip, yer şarının cenubidiki devletlerinin evzellikini cari kıldırışkı birleştirip, içivitiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüp, ten paydı eleşti için turup, kesip zenciri, teminat zencirinin mukimliki, ravallıkını koğdap, bir gevdileşken çoğun bazarını itildirip, yenilik yaratış, inkubatori berpa kılıp, en-enevi kesiplerinin derecesini östürüp, güllenme kesiplerini terakki kıldırıp, kelgüsü kesiplerini orlaştırış gerek. Xi Jinping, kesek altın hemkarlıkını çoğunkurlaştırış doğrusu da, mundak beş türlük teşebbüsünü oturgu koydu. Birinci, süni akıl menbesini içip, umumüzlük nep yetküzüş teşebbüsü. Cungo aldı bilen kesek altın devletleri süni akıl menbesini içiş, mahsus rayonu kurup, çoğun tıl modelini içiş ve kullanış hemkarlıkını kollap, süni akıl mahsus temsidiki tetkikat ve terbiyeleşini kanat yaydırıp, süni akıl uçuk ekologiyesini berpa kıldı. İkinci, soda ve selinmini kolaylaştırış teşebbüsü. Cungo kesek altın devletleri alayd iktisadi rayon hemkarlık münasibeti ornatıp, akli dervazı tesis kılıp, siyasetini cipsilaştırışını kanat yaydırıp, uçuk terakkiyatının yeni egizlikini berpa kılış teklifini berdi. Cungo kiler yili kesek altın devletleri mülazimet sodası munbiri ötküzüp, iktisat soda hemkarlıkının iş noktasını yetildirdi. Üçüncü, rakamlık kesip hemkarlık teşebbüsü. Cungo kesek altın devletleri rakamlık kesiple bulut süpüsü kuruşunu ilgari sürüp, rakamlık maharet bu içe terbiyatı.

0: işte çıngtırılıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi umumüzlük zıcılaştırılıp, partiya merkezi komitetinin yeni uğurlaştırması, yeni talepi estaidil emeliyleştirilip, kespi uğurla ıslahatını çoğunkurlaştırışının ala kadar royi emeliyleştirilip, cayla ve tarmaklarının emeliyet ceryanı da hasıl kılgan yakşı tecrübe usulları yeküllünüp ve kabul kılınıp, kızmet görülgen yeni ehval, yeni meselelerge pahal inkas kaytırılıp, kesb emeliyetigi birleştirilip, alakadar siyaset tedbirle karatmalık mükemmelleştirilip, yukur sapalık kesbleşken kesbi uğrun rehberi hadımları koşunu berpa kılış, tekimi küşlük tüzüm kapalıtigi iyi kılındı.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık mülazimet sodası yermenkisi 9. ayının 13. günü çüştün keyin Beijing Shougan bağıçısı da ayaklaştı. Bu növetlik mülazimet sodası yermenkisi de dikkat, mülazimet sodası da yenilik yaratışı merkezleştirilip, her kaysi türde hasıl kılınan netice 1200'den aştı. Dövdümüzden yukarı seviyelik içi vetişi, dünya mülazimet sodası hemkarlıkının derecesini östürüşkü türütkü boldı. Bu növetlik mülazimet sodası yermenkisi de 200 meydan münber yığını ve kengişiş, tonuşturuş pahaliyeti muvaffakiyetlik ötküzülüp, baş temirlik körgezme ve 9 məxsus körgezme etraplıq təsis kılındı. 1830'dan artıq karxana tor sırtıda, 5300'dan artıq karxana torda körgezmege katnışıqı cəlib kılındı. Beijing Şehirlik Soda İdarısının muavun başlığı Lu Huiling tonuşturup mündaqtadı. Bu növetlik mülazimet sodası yermenkisi de kengişiş neticeleri mol boldu. 134 meydan tonuşturuş kengişiş pahaliyeti ötküzülüp, sani okşaş mezgildikidin 80% aştı. 74 merkez karxanası, 16 merkez pul muamili karxanası ve kesbi cemiyeti ömek təşkilləb yermenkiye kilip kengişdi. Asaslıq mihman dövlət Norvegiyanın körgezme ömeki, Cungu karxanalarının aparatları bilen 6 türlük həmkarlıq kilişimi imzaladı. Beijing'a məbləğ seliş başlayımısıdaki tonuşturuş yığını nəx meydanıda 36 noxtuluq türdə kilişim imzalandı. Yermənkidə 7 türdə 1200'dən artıq nəticə hasıl qılınıb, baylıqını tutaşdırış və almaşdırış həmkarlıq həqiqi ilgiri sürüldü.
0: Stansımız xəbri. Əmdi uzun səpər royini davamlaşdırıb, gülünüş müsabisigə cəsarət bilən atlanaylı mavzuluq yürüşlük xəbrimizdən Kızıl Armiya 6. Cüntəninin ғərb yürüş qılışda turğan cayı, Mərkizi Kızıl Armiyanın alqılıq buruluş nöqtisi və Kızıl Armiya 2. Yönülüş Armiyasının yötkilib can qılıb yolğa çıqqan cayı Xunan tonuşturulğan, uzun səpər royini davamlaşdırışının Xunan ziminidiki yeni cavabı yezib çıqıldı digən qısmı deqtınlarda boludu. Küz pəsildəki Xunan ölkəsi, Çinju şəhəri, Ruching nayəsi, Yanshu Yauzu yezisinin Guanxin kəntidə sus tuman tağ tizmələrini qaplığan. Kəntnin seyriq tamları özgəç tüskə kirgən idi. Ruching Qızıl Armiya uzun səpərdə Xunan kirgən tunji bekət. 1934-ci ili 10-cu aydın 11-ci aygıca Merkezi Kızıl Armiya, Gomindan Armiyası'nın ikinci kamal liniyasını bösüp ötken. Aldın evetligen kısım aylınıp ötüp, Yanshu Yauzu yezisi'ye itip gelgen. Ruching Nayalik Partkom Partiya Tarihi Tetkikat İşhanısının mağım müdürü, Hili, daim Guanxin kentinin ahalısı, Xusi'da kentinin zapas açlıkını Kızıl Armiya'yı soğuk kılgan deydi. Nemi üçün pukrala özünün korusukı toymağan əhvaldı turup mu, zapas açlıqını Kızıl Armiya'yı berişini xalaydı? Çünki ula Kızıl Armiya'nın pukrala üçün hizmet kılıdığan koşun işgəllikini bilidi. Çınju şəhəri Ruching nayəsi yakın qilladın buyan Wolfram kəsbi, elektronluq uçur kəsbini noktuluq tərəqqi kıldırdı. Həm tövən boşluq iqtisadi, Rəqəmlik iqtisadını uğurlaşdırıb, zamanıvi kəsb tərəqqiyyat sistemisi bərpa qıldı. Bu il 1-ci aydın 7-ci aygıca şu caydaki 64 köləmləşkən sənayət karxanasının ümumi məhsulat qiyməti 5 milyard 300 milyon yengi yetip, okşaş mezgildikidin 77 bütün 10.4% aştı. İlgirki uzun sefer liniyesi royi igizlikten kesip igizlikigi karap buruluş yasamakta. Ruçin Nayelik Pen Teknika ve Sanaet Uçurlaştırış İdarisi Parti Grupsının şucisi Huang Feymundak dedi. Biz Wolfram kesip zenciri topi berpa kılıp, Erketcan yetiştiriş ambarı kurup, biyo yasımıçılık katarlık zor tür kuruluşunu tez ilgiri sürüp, özgeç kesiplerinin yukur süpertlik terakiyatıga küçük kuvvet koşumuz. Ruçin'den 500 neç kilometre yıraklıktaki Huayhua şehri Tungdao Dungzu Abdunum Nayesi de sayahatçile Tungdao Esker Yötkeş Hatır Sarayı'da tohtap film görüp, aynı ile Kızıl Armiye uzun seferde Tungdao'dun ötken çağdaki kişinin hayran kaldırdığan menzerini his kıldı. Şangcan uruşidin kiyin Merkezi Kızıl Armiye 1934 yılı 12. ayda Tungdao Dungzu Abdunum Nayesi'ye kirgen. Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti, Merkezi İnkılabi Herbi Komitet Tungdao'da ciddi yığın içip, Şangcan Deryası'da kallık can kılgandın kiyinki Merkezi Kızıl Armiye'nin stratejilik hareket fangcınını tetkik kılgan. Bu tarihta Tungdao yığını dep atalgan. Keskin talaş tartış kılış arkalık, yığın ahırda Mao Zedong'un toğır teşebbüsü kubul kılıngan. Bunun bilen koşun düşmenin askeri küçü aziz bolgan güycü yönülüşüge karap ilgirligen. Tungdao asker yötkeş Hatır Sarayı'nın başlıkı Jing Xiangmundak deydi. Kızıl Armiye uzun sefer mezgili de telegramı buyruğu normal, ciddi, bek ciddi, naiti ciddi, intayın ciddi dep 5 derecige ayrılgan. Tungdao'dun asker yötkeş üçün çıkırılgan telegramma buyruğunun derecesi en yukarı, yani intayın ciddi idi. Yakın kıladın buyan Tungdao Dungzu Abdunum Nayesi mevkani kızıl baylık ve süzük su yeşil tağlağı karıtıp Gongcheng bilim yurtu, Kızıl Armiye kotisi, Huajie yolunu tetkikat ögünüş aylamı liniyesi kılıp tutaştırdı. Tungdao Dungzu Abdunum Nayelik Medeniyet, Sayahat, Radyo, Televiziye, Tenterbiye İdarısının başlığı Yin Rongbo mındak dedi. Biz uzun sefer Devlet Medeniyet Bağdısı Tungdao bölüki kuruluşunu devamlık tezletip, tehimi köp çökme kızıl tetkikat ögünüş mesulatlarını barlık keltürümüz. Növette Hunan kızıl baylıkını koğdaş ve onundun paydınış, kızıl medeniyetini tetkik kılıp şerhileş, kızıl tetkikat ve ögünüş boyuca ruhunu tavlap adem terbiyeleş, kızıl medeniyet bilen sayahatini yoğurup yenilik yaratış, uzun sefer devlet medeniyet bağıtısı kuruluşudun ibaret, 5 çoğun danlık belgü turguzuşunu çördep, memleket boyuca kızıl ideye, siyasi terbiye yeni igizlikini küçep perpa kılmakta.
1: Stansımız haberi. Anhui Hefei Yukarı Yeni Teknik Rayonu Tırılma Baylıktan Universal Paydalanış Bazısı Ayrış Merkezi'ye tayınıp, çoğun ahlatlarını kılıplaştırıp, yığıp, bir tarap kılış yeni endizisini sınak kılıştı yenilik yaratıp, çoğun ahlatlarını bir tarap kılışını başını katırdıgan iştin, hatırcam kılıdıgan işka aylandırıpla kalmastın, belki yana baylıka aylandırıp paydalanış arkalık çoğun ahlatlarını göherge aylandırdı. Aile elektr saymalarının konusunu yenisiga almaştırış siyasetinin devamlıq əməlilişige ägişib, ahalılarının öylerdeki konu aile elektr saymaları. Konu safa qatarlıq çoğun əxlətlə başına qatırdıgan işqa aylandı. Kişilə əslədə şallı vitilgən konu safa və konu işqaplarını kereksiz nərslərini yığıveliş noxtalarıqı satqılı boludu. Bu, həm kolaylıq, həm bunundan azraq pultap qılı boludu dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətdə alıdıgan adam yox idi. Xefei Shunan Tengyuan Ultrak rayonunun ahalisi Li Hong, konu safa çoğun işgaplarını taşlı veteyliği desek mu, Ultrak rayon halıganca taşlıqılı koymaydı, yığıvalı dağallar mu kilişini halımaydı, dedi. Çoğun buyumlarını yığıvalı dağan Yuan Huayca umundak dedi. Konu öy cihazlarının köpüncisi yağaş, bulut qatarlıq, tahtay materialları bulup, yığıvalı paydalanış kımmeti çoğun əməz. Bu

Hürmetlik radyo alıcılar, bir bayan deniz zümrettek dolgulanıp durdu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörü ki denizini toğırsağı kesip ödüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniksi arkalık selingan Çonkörü, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yugurma terakkiyatıga küçük türtki boldu. Pero Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda, biz huddi Jungo'da uçuraşkandek, tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp, ortak tonuş mücessemlenip, rayonun ten terakiyatı ilgiri sürülüdü, dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen, Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri, 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgüsü üstüde izdendi. Hınçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu gıcaylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponkıtı da 4 putluk maşini it, şeğil yolda menip, Asasi transformatorunun yenigi kelip, beşini kötürüp, süratki tartıp, temperaturunu ölçep, sallık malumatlarını vaktide yetküzdi. Bütün jarayandaki hareketi ravan boldu. Mikroniziya Federasiyası Ponapev Ştatlık Ommavi Radio Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filav Liin Frederik mındak dedi. Maşini adam, insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kikirip, tekşürüş ünümü ve bihaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkiti ekli üskünü bilen, süni ekli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, iştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu kıl tekniklinin Asya Tinç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok təminatı mokimliki yardan berişini ümit kilemen. Jungodiki tunji Guangdong, Shangang, Aumin energiya pen tadqiqat hem bahri supsi bolgan Hınçın rakamlik karbonsuz aral hem bahri tecrübexanisi Shangang Aumindiki ali mektepla, karxanala ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumna delilleştin nek meydanda sınak kılıp yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen təmildedi. Bu ızdınışının əhmiyeti ıqtisaslıqlarını toplaş və yetiştirişdi bolıplı qalmay. Texımı muhimi, Çonkoltuk rayonunun həmkarlışıb yenilik yartış həmkarlıq ramkısını bərpa qılıb, yaşlarının arzusunu işqaşırışını texımı köp imkaniyyət bilən təminləşdə. Şundaqla rayon tərəqiyatıqa muhim ilham berişdə ibadılınıdı. Jungo Avustraliya Yaşlar Birləşmisinin baş icraiyyə əməldari Lang Makon, rayondaki devletlerinin texnika, yaşla qatarlıq sahalardaki almaştırış, öz ara örnek ilişini yenimi küçəyitib, texim zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asya Tinç Okyan rayonunun tərəqiyatıqa teximi köp hayati küş koşuşunu ümit kılımən, dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, karxananın deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkur ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Mətbuat Torunun muhariri, Koşumçı Ali Muhbiri Michael Hansen mındaq dep qardı. Jungo zor külemlik elektr

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Keşkurun Kayre'de koçu boyudaki aşkanılar kızıp gitti. Bir cungo taamları aşkanısı da oğru çıkıp durgan cuvava tamak üstülüge ilip çıkıldı. Mısırlı heridar cuvavını çoku bilen kısıp, lazı açık soğu çılap, ihtiyat bilen ağzıgı saldı. Nurgun yerli kişiler üçün etkanda cungo taamlarının təmi bir qetimlik yeniş tem sezgüsü emez. Bugün hükünde cuvava, uygure, samaver şorpısıdın ekrandaki cungo hikayesi, ders hanıdaki cungo tıl yazıqı gıca, əslide tolumu yıraktaki cungo amilleri qayrəliklərinin kündülük turmuşuğa asta-asta sınıp kirmekte. Yakın kıyıladın bu yan qayrədiki cungo taamları tamak kanları bara-bara köpeydi. Bazı aşkanıla Cungo'nun en-envi usulunu saklap kalgan. Bazıları şu cayının təmigi asasen korumalarını tanışıgan. Cungo taamlarının təmi aynen köçürüp gelinmestin, belki Mısır'nın yemek içmek medeniyeti bilen uçuruş yeryanı da yeniçi namayan boldi. Hakiki saklanıp kalgan medeniyet ezelden yekki yönelişlik sırtkı çıkarılmaydı. Belki öz ara düşünüş ceryanı da ortaklıkı iyi boludu. Cuvava nait küçük bolsa mı, lakin medeniyet almıştırıştın ibaret çoğun kaidini sığdıralaydı. Tem sezgüsünün dövlet çigrası bolmaydı. Adem bilen Adem'nin yıkılışı daim bir tamak üstülüdün başlanıdı. Eğer taamlarga bay cungoni deslepki tesirat desek, ondakta çoğun ekrandaki cungo hikayesini tedrici düşünüş dersi deyişki boludu. Bu yıl 7. ayda Çan'ın Kayre Kino sözleşişi baş temisidiki Cungo Kino heptiliki Kayre'de ütküzüldü. Cungo'nun 7 filmi de Cungo'nun gharbideki tağ deryalarının kıyapeti hem adli kişilerinin ailesi, hizmeti ve turmuşu bayan kılıngan bulup kinoçıla, obzorçıla ve Ali Mektep okuguçları katarlıklardan bulup 200'den artık kişi katnışkı gelip kırındı. Yakında Mısırlık artist Şerif özünün Ejda Restoranı'nı kelginizde karşı alımız namlık Cungo filmi de rol iliş keçirmişini sözlep mındak dedi. Kino Cungo bilen Mısır'nın medeniyet almıştırışını ilgiri sürdüğen körükü aylın alaydı. Cungo'nun kino icadiyeti katnışış, yeni bir devletin medeniyeti ve turmuşuğa bir vasıt katnışıştın diyerek berudu. Mısırlık kişiler Cungo hikayelerde peyda bulup, Kayre'deki tamaşı bulla, ekrandaki kaygu ve kuşallıkla üçün ortak hissiyatı bulup, medeniyet almıştırış, siz sözleyen, men anlaydın, biz birlikte hikaye sözleyliği özgerdi. İki kadimi medeniyetlik devlet otursudaki ağırlık, eğer kilometre boyu hesaplığında hakikaten bek yırak. Lekin düşünüş arkalık ölçügende belkim intayın yakın buluşu mümkün. Bugün günde Hanzu tili dersi Kayre'deki Ali Mekteplerde kızgın alkışkı erişti. Bazıları Cungo'nun televiziye tiyatrlarını körüp Hanzucu ögünüş mahirlerine aylandı. Bazıları Cungo kinolarını yakşı körgerliki üçün Hanzucu ögendi. Bazılar Cungo karxanalarına kirib xizmet qilishni ümit qildi. Yana bazılar uzoq madaniyatga tez taraqqi qilayotgan Cungo'ga qiziqib qoldi. Til qarmoqqa quraldek ko'rinsimi, amaliyotda to'salg'uni tugutishning ochquchi. Misrlik bir yosh Xanzu tilida yaxshimisiz degan so'zni qila olsa, uning Cungo bilan bo'lgan munosabati bir qadam yiqilishdi. U Cungo adabiyotini o'qishga Cungo kinolarını görüşke, Cungo cemiyetini düşünüşke başlığında, o tonuyduğun Cungo tekimi konkret bulup, adetteki turmuş, adli ademle, kuşallık ve kaygı hesaretki tolgan, hakiki Cungo'nu körüdü. Çangcang deryası, Huanghe deryası ve Nil deryası, ayrım-ayrım halda Cunghua medeniliki ve kadimki Mısır medeniyetini barlık keltürgen. Bugün hükünde iki çoğun medenilik

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimli kolektif ögünüşü gereği asetçilik kılgandı sözülgen, umumi devlet hevpsizliki karşını ızçılaştırıp, büyük hevpsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletning qimmatlik boyligi. Men açlıkning köpirek yoki azroq bo'lishi taktiki meselesi. Açlık bexatarligi strategiya meselesi deb qayta-qayta ta'kidladim. Bu yil yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarının ta'minoti yeterlik bo'lganligining köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otursidiki kıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini halkılışqa, əmdili tutuşkılışımızga umumi miktarı yeterlik bolmaslıq meselesi yani kaytidin gəvdilendi. Bunun dinkiyinki bir mezgilde açlıkı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşip, Təminat bilen tələbnin qıs tamponlığı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyet mürəkkəb və kəskin boluvatıdı. Şuna açlıq bexətərlikiye əqiqi kapalatlıq qilişdin ibarət bu kirişni başdın axırı qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yok. Çünki köp bolğanının besim bilen, az bolğanının besimi Zadılı okşumaydı. Açlık işlep çıkırışını yıl mu yıl çın tutuş gerek. Kölem, məhsulat miktarı azıyıp kesip olmaydı. Təminleşte, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolgan mu açlıksız örü turgan can. Üngen mu cahanda tupraksız bir dan. Terilgu yer, açlık işlep çıkırışının can tomiri. Men 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızılsızlığını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öylani iniqlaş, tüzeş, Ve terilgu yerini yezi iyilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının aldığını iliş doğrusu da tələblərini oturup koydum. Münasibetlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini kollandı. Lekin terilgu yerlərini qalaymıqan işildiş əkvali qayt-qayt çəklənsim o, yanalı tügüm edi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani ilgili bilip, Hədəb orman bina qılıb, kökertiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlanı ilgili bilib, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökertiş bəlbığı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, ləkin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacıqı siliştirğanda, Bu yanıla kıspaylıq hesablanıdı. Şehir kuruş, sanayet bilen şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisige yer ketidi. Şuna inçki hesab kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertibini rədk turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki xilaplı kılıp, orman bina kılıdıgan, kökertiş bilen şoğulanıdıgan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bevasit qarashlıq şəhərlə açlıq işləb çıxırışı işiltilvatqan hazırqı terilgo yerləni cəzmən saxlap qilişi gerek. Əmdi yana azay çıxıb olmaydı. Terilgo yergi kapalatlı qilişda sangı kapalatlı qılıplı qalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yuqırı ölçəmlik itiz bərpa qiliş bir muyum tutqa. Onun qatdi eğişmay tutup, bərpa qilişinin ölçimi və süpətini östürüp, Kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü, osulgı kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işgı aşırış gerek. Bu cahitte katli niyetki gelip, xajlaşki tegişlik bulunu çokum xajlaşımız gerek. Karı tuprağını qoğdaşını çoğun işgatı ardı tutup, karı tuprağının yakşı paydalanış, onu obdan güçlendiriş gerek. Şibar katlıq tedbirlerini kolunup, Terilgu yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü əməliyleştiriş gerek. Qıl deyənini qılmıqan, qılma deyənini qılğan, məsuliyetini ada qılmıqan,
мәсүлиетсизлік қылғанларының жауапкарлығын қаттық сүріштіріш керек. Құрметті радио тыңдаушылар, біз бүгінгі күніш программамызда басшысы Си Цзиньпиннің 2020 жылдың 12 айының 11 күні Жоңғы Коммунистік партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 26-ші қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзлеген, Umumi dövlət xəvipsizliki qarşını ızçılaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün muyumluqçısını və başucu Xi Jinpingin 2020-ci 12-ci ayının 16-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texımı bir xətər, texımı işəncilik asasqı iyi qılış gərək namlıq sözünün bir qısmını və başucu Xi Jinpingin 2020-ci 12-ci ayının 28-ci günü Мәркез езі қызметі еғінді қылған «Ашлық бейхәттәрлікі деке тәшәбұскарлық оқуқыны мәккем үйгіләш керек» намлық сөзінің бір қысымына аңлады.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihola, stansımızın başka programları da bolsun.

Ular Mansar rayonuna yetib kelib, odamning ko'pligini ko'rib, sal biyap his qildi. Shuning bilan Mansar rayonining chatrak tarbi nishonlab yurib ketdi. Bu haqiqatan go'zal joy edi. Anvar ilgari bu yerga ayolli va bolalarni elib bir qancha qetim kelgan. Ammo buncha go'zal ekanligini his qilmagan edi. U yosh vaqtlar qaytib qolgandek bo'ldi. Qalbida faqat yosh vaqtlardagi hayajon va o'ziga bo'lgan ishonch urg'ib turardi. Paridamu bu yerning go'zalligidan hayajonlanib, Anvarga yaqinlik chilmayapti. Anvar, bugun hayotimdagi eng go'zal bir kun bo'ldi, dedi u. Paridaning ovozi uning bahar shamolining mayin shivirlashlaridek muloyim olingan edi. Ayollarning minnatdorligining erlarga ato qilgan tuyg'usini ayollar mangu tushunmaydi. Erlar ayollarning minnatdorligidan o'zini haqiqiy bir erkak hisoblaydi. Anvar Paridadan suyunib ketdi. Uning Paridani bag'riga bosqisi keldi. Yosh vaqtlarimiz tanishgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi ha? Davlatda Parida Anvarning yelkasiga peshini qo'yib. Yoshlik go'zal, ammo qirollik texmi go'zal. Meningcha, mush vaqt tanishganimiz texmi mandik. Mening mangu siz bilan mushundaq baxt ichida yashig'im bor. Anvar javoban Paridaning yuzini silab qo'ydi. Ko'ngillik bir kun tezli oxirlashdi. Ammo bu kun har ikkalaning qalbiga intizorlikning cho'g'ini silib qo'ydi. Ular go'yo qalbida bir narsa kamdek his qilgan bo'lib qolgan edi. Shu kuni Anvar Paridani opirib qo'yib uyga qaytib keldi. Va mashinasidan tushmay turib Parida bilan tushgan suratlarni va undidar so'zlash xotirasini o'chirib yetib uyga kirdi. Uyda ayol yo'q. Qizi topshiriq ishlayapti. Opam kechki ismini qo'shib ishlayman degandi. Yelroq kelamikin? Dedi qizi. Sizmi tek tamoq yemagansiz? Opangiz kelguncha men tamoq yitay. Deb oshxonaga kirib ketdi Anvar. U mushunda qilish orqali o'zidagi gunohkorlik tuyg'usidan biroz bo'lsa-mu qutulmoqchi bo'ladi. Dada, opam erkish degan qozon beshida yursa bo'lmaydi. Dadanglan tamoqatli samanglar degan. Yaqinda bo'yan siz tamoq etishga amra xop qoldingiz. Opam kelsa, men xop bo'ldi jumu? Dedi qizi oshxonaga kirib. Siz topshiriqingizni ishlayvering. Opangizning xizmat besimi iyg'ir. Bu uy uchun ko'p chapatdi. Men opanglarga hech chiqib beramadim. Bugun tamoq etib, uning hordiqin chiqarib qo'yay. Ammo siz aytgan tamoq opamning tamoqidan tamlikkan dada. Shundaqmi? Bu gapni opangizning oldida hargiz deb sanmangchimi? Oshxonada ko'ngilli kulgi yangirdi. Anvarning ayoli Rayhon mukammallik intilgan ayollar edi. U xizmatdimi, oyildimi, jamiyatdimi yaxshi obrazga ega bo'lishni o'ylaydi. Anvar boshqalarning o'zlarini hurmat qildiganligini biladi. Ayoldan minnatdor bo'ladi ham hayiqadi. Ammo ba'zida ayoldagi mukammallik uningda o'zini kamsitish tuyg'usini paydo qilib qo'yadi. Bu xil tuyg'u ongsiz holatda uni o'zini mag'rur tutishga o'zini cho'ng ko'rsatishga majburlaydi. Shunda qilgan siri ayoli o'zining mukammalligi bilan uni tövən ko'rayotgandek bilinadi. Kechda horg'in qaytib kelgan Rayhon suyunib turib tamoq yedi. Uy ichi ko'ngli kayfiyatdan to'ldi. Kechda ayolni quchoqlab yetib tezli uyquga ketgan Anvarning uyqudan burun qilgan xayoli men nima degan baxtlik, yaxshi bir ayolim bor. Yana Маңа мәстаны бір мәшіғым ба дегенлә болды. Пәрейді елдішіғы ісмені қойшып ішіліп, чарчап кеткерлікені ейтіп, балдұрлы епті. Бә, Әнвер білән түшкен сүрәтнің өзіге әң ярығынны оланың өндидар сөзді шығатерісің тәйлік қылып өзге әтті. Пәрейді көңілі дә, біздің теніміз бірләшмеген, әмі рухиміз бірләшкен. Мән рухимді оныңғы атыдым деп ойлады. O, bugünkü hayya canlışı da özü kildiğin her kanda xayıp xatarge təvəkkül qilish qirazı idi. Pəridə, Anvarga boğan muhabbetinin çunqurluqını, Anvardan ikisinin münasibidini yol dışından bilib gelişdən ehtiyat qınmaslıq bilən ispatlamaqçıdək, Anvar bilən düşkən sürətlərini bir hüccət xaltısı qacılıb məxbi numar bekitdi. Pəridənin yol dışı mutəllib, Pəridəgi dəxli qınmaslıq üçün oğlunu ilib sırtqı tamaq yiyil çıxıb getdi.
ve öyge kaytkanda onunla kavap ilip kırışını mı unutmadı. Hizmette cepa çeke vatsız. Kuvatlı tamak ya. Sizini cepa koydum, dedi o pereydeki. Bu, o daim daydığın gebeydi. O toy kığandın beri özünü pereydeki layık emestek yes kılattı. Şuna dağımlık tırışıp ayağının cepağı sanmaslık, onu en yakşı şarait ege kılış üçün tırış etti. O, koladın işkildiğin adam bulup, hizmetin sırtkı vakitlerde yezdin yer hüdü elip, adam yalap işildip kırım yartış üçün, künlep cepatasımı her yeli kırım kığan pulunu pereydeki tutkuzganda, özde bəxtte qana et duyuğusu payda bulatdı. Ama o pereydenin şaraiti yakşılanğan seri mənvi ihtiyacının kontrol kığısız derecede küçüğü vatkalıqını. Şunçü köp bədəl tölüsümü ayalının nəzirde hez duyuğusuz, kalbi kuruq adam bulup keli vatkalıqını düşünüşke qadır əməsiydi. Ayalının onun bağğansırı pükümlü vatkan qadını Ənvərinin kilişken qamı diye.

Şu işten keyin ola bir neçe hepteyici alaqlaşmadı. Hatta uçurma yollaşmadı. Tuyğula mürekkep idi. Her işkelen mürekkep tuyğula işçedin özüge paydalıq boğan tuyğulanı ayırmamakçı boladı. Ama kaysı tuyğulanın özüge paydalıq ikelikini bilmekti. Meyli tuyğula kancı mürekkep olsun ola yanına şunda hoşal idi. Bırak hayat bundaq güzel devamlı şey ve meylikem. İki hafta geçe Anwar bilen uçur alaqımıgan Paride, bir gün keçte Anwar bilen düşken suratlarını körüp yetip, hayacan içide ihtiyarsız Anwar'ga uçur yolladı. Şunundan başlap bu güzelliknin keyni yüzü örülüp, könülsüzlük başını kaldı. O günü Anwar'nın kızı tordan paydalanıp işleydiğen tapşırığı bağlığını eğitip, Reyhan'nın telefonunu Baldur'la yatak öyge elip kırıp ketken bulup, Reyhan her gün keçte torda anlaydığan romanını anlaş üçün Anwar'nın telefonuna ihtiyaclıq bop kaldı. Anwar Reyhan'a özünün telefonda tor bitini içip bədi. Reyhan kolu kığın nauştik taqıp əsarını anlaşqa başlayan çağda Anwar allı kaçan uyquğı ketken idi. Uçur kəyən avaz bilən tən telefon ekranının üstü tərbi sangılap durğan uxulduğunuz mu deyən uçur Reyhan'ı roman anlaşını toxtub uçurunu içişqə məcbur qıldı. Uçur yolluğucunun öndidar nami Gülbəş Şeker idi. Reyhan Çalıqşı romandaki Pəridənin bu namını yaxdıratdı. Qandaqdır bir azabının şəhbisini tuyğan Reyhan, eri qarab qoyub titirəb durğan qolları bilən xət bilşiqi başladı. Yaxdı xey, nemiş qılvatısız? Reyhan, nemidəb cavab verişini bilmək, bərdəm işkinlib andın xət yazışıqı başladı. Sizi oylab yatdım. Nəmmişu? Qaysı işini oylavatısız? Siz bilen tonuşkandı mı yankı güzel küllerini oylavattı mən. Biz kaçan tonuşkan, esinizde bağ mı? İşki yıl buldu. O küllerini kandak mı unutup kalay? Hatırınızda saklanıp kalan en güzel küller kaysi. Siz bilen ötken her bir gün şu kadar unutulgusuz. Reyhan'ın yüreği ağzı kaplışıp kalan dek bulup bütün bedeni titrep getti. Şundaqtı mı titirip durgan kolları bilen uçur yetişiqe başladı. Bizden kaç keçini birge ötküzgərlikimiz esanızdı mı? Bir keçe, pekatlı bir keçe. Ama şu bir keçe bütün ömrümdeki bəxtlerim üçün yeterlik. Reyhan'nın nəpsi kısıldı. Keyin bardalı könlü ilişip nö tuttu. Ve telefonu taşlap tazlıq öyük kırıp getdi. Anwar uyğunup telefonu koluğa aldı da hemini düşendi. Ne mi deyken rəsvatçılıq bu? Muşi vaqtıqca ayalını kılcı kumanğı samay qadır qamadı bilen yaşap gəyən Anwar bu işini ayalını bilip gelişini. Bilgendi mu hemini bıraklı bilip gelişini oylap mı baxmağın idi? Kumanlansın beylidi. Fakat bilmək qaslı buladdi. Kumanını bir amala bilen yok qığılı buladdi. Ama hazır hem iş aşkarlıp ketken idi. Tazlıq uyu kırıp çıkan Reyhan'ın çırayı birdenbirle tonuqsız özgürüp ketken bulup, karvatka çıkıp tonup ketken dek yotkanga yögünüp yattı. Ve elenli gözlerini Anwar'a tikdi. Onun bu karışları şunçu soğuk bulup, Anwar'ın vücudundaki bağırlı kararatını elip getip tenini muzlattı. O, Reyhan'ın datperiyat götürüşünü, özünü təstəkləb ketişini kütdi. Reyhan datperiyat götürüp Anwar'ın tıllap ketkendila Anwar'ın bu işlerini düşündürüp özünü aklışığı pırsat çıkardı. Lekin Reyhan hiç nemi demedi. Titirgen kollarını uzdup çırağını üçürdü. Kapkarangı öyde hiç kandak bir kişimi yüz bəhmedi. Horuru azar yiyen Reyhan karanguluk içide eğir ah urdu. Korkunuşluk, kündeşlik ve ümitsizlik onun bağırını örtüdü. Kalbi həsrətdə puçalandı. Anwar Reyhan'ın qatlıq azabını vatqalıqını sezip yazsı mı, ama Reyhan'ın bu iş qızadı qandaq pozisiyaya tutuduğalıqını bilemek teximu tüt buldu. Azaldın təsavurğu bay Anwar ayalının ətisi cahanlı beşiği kiyip davran sağallarını. Kızmət ornığı berib özünü sazayı qığallarını. Pəridəni izdəb depib çaşlışıp ketkenlerini təsavvur qıb bülgürdü. Muşulanı oylığında onun yürükü pıçılandı. Ayalığa yalırğız geldi. Ama eğiz açamadı.
Şunun bilen bu işini ayalığa kandak çüşendiriş doğrusu da başka duruşka başladı. Tan etişke yakın o asla asla pes koyuğa düştü. Ayalım onda xeras uxmaydığın ayaladın emez. O bu işini onda karamlıq bilen halkınmaydı. Onun gümü yüz gerek. Onun üstüge menin Pəride bilen boğan münasibetimde Reyhan'ı taşlı bitiş, kemsitiş, xorlaş mevcut emez. Pəride'ye boğan yesiyatım, Reyhan'ı boğan yesiyatımı dəxli kığın yok. Reyhan hiç bu musa, işki balımızın, hem menin özge naydi yaxşı muamılı kıpke yerlikinin yüzünü kıla, deyelini oylap, astı astı uyku getdi. Erkaydım vicdanı onu soraklaşka başlığında, o tezli vicdanıgı cevap tapalı.

Фарида билан Анвар юридикидеги тақозолық билан ташвиш, муҳаббат билан масъулиятнинг олмиш нуқтасида узоқча телғол бўлган бўлсами, охири Анварнинг чала маслигини сабаб қилиб, бу хил ҳиссиётнинг искандисидан оңишли қутулди. Аммо шу кундан кейин ҳар ишкелан мураккаб туйғулар иликида пучланди. Ҳам узоқча алоқа қилишга бетинамади. Аммо шу куни кечда Анварнинг Фаридага йўллаган учури билан Ола şu çakçı hiç kimge bildirmeyi saklavatkan sır Anvar'ın ayalını aldı da aşkarlık kaldı. Reyhan uçurlarını körüp köğünü iyileşip tolumu bir yaram buldu. Ama o Anvar uyluğandek jığılıp kakşap cidel kılmadı. Eksice köğünü azar yiyen Reyhan sükut kılışını talladı. Ondaktı Reyhan bu işini zadı kandak bir taraf kıldığandı. O Anvar'ın şundaklı keçir vitalamı Bolaq qızıqsınız, deqtiniz davamlıq ədki radio jorunlu proqramımızı orlaşdırılğan Asügül Qopurnın Qaldıq Dolqun namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

0: ئىشلىغانسېرى مۇكەممەللەشمەكتە. ئاياللارنىڭ كىيىم كېچەك جەھەتتىكى مەسىلىلىرىگىمۇ جەمئىيەت توغرا قاراپ ئادىل، مۇۋاپىق مۇئامىلە قىلىشى كېرەك.
1: دىت نېمە دېگەن تېمىدا توختىلىمىز.
2: مەنچە ئۇرۇش، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا قازا قىلغانلار 70 مىليوندىن ئاشىدۇ.
3: مېنىڭچە ئاچارچىلىق. يەر شارىدا 800 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم يەنىلا ئاچارچىلىق ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ.
0: ۋابا ۋە مۇھىت بۇلغىنىشىمۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق.
1: شۇنداق ئەمەلىيەتتە بۇلاردىن باشقا يەنە بىز كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سالىدىغان بىر خىل ھاياتلىق تەھدىدى بار.
0: ئۇ نېمە؟
1: تاماكا چېكىش. تاماكا چېكىشنى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئىنسانلارنىڭ بەشىنچى خىل تەھدىدى دەپ ئاتىغان. ھەر يىلى 8 مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ جىنىغا زامىن بولماقتا.
4: بارمىقىڭىزغا قىسىۋالغىنىڭىز ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ ھاياتى. بىز تاماكىغا ياق دەيلى.
0: Elimizde her yili otur hesaplan 600 milyondan 700 milyonguçı koni yan telefon işlep çıkarıldıken. Yan telefon taşlı vetilgenden kiyin təxminen 54.2%'ni istimalçılar bekar qop qoyduken. Pakat 5%'i məxsus kereksiz koni yan telefonu yığveliş süpsi ya ki konini yenge almaştırış yığveliş yolu kirelerdiken. Sizden koni yan telefonunuz mu öyde bekar turu atandı? Kereksiz yan telefonun kandaq baylıq kımeti ve muhit xatırı var. Muhbir nənning bazırına tekşürüp tətqiq kıldı. Hazır nurgun koni yan telefonlar öyde bekar turu atıdı. Satkan bilen mu yeşkanç bulgu satkılı bulmaydı. Pekat öyde topu besip turdu. Jıkkan sır köpeyip ketudu. Kandaq bir tarap kılışını bilenmeyi kaldım. Yakında nənning şehir ahalısı yan hanım öyünü rətlav atkanda tatmısı da saklangan onnacı koni yan telefonunu körüp ixtiyarsız beşi ağırıp ketken. Bu u ve yoldışı yakınki yıllardan bu yan şallı vətken koni yan telefonlar. Çünkü karta tok tez düşüp getirdiğin ya ki işki saklıqış yetişmediğin bu aşka bu yan telefonlar işletilmeyi bekar durgan. Gerçi bu koni yan telefonlar işletilmeyen bolsun mu, lakin yan hanım yığıveriş noktasına aparıp setişini halimidi. Setip çıkarsam içim ağrıydı. Yan hanım misal keltirip mandaq dedi. Mälum markalıq yan telefonunun şu yılı setiliş bahası 6 mın yandan aşattı. Hazır yığıveriş bahası aran mın yan etrafıda. Əsli bahası 2 mın yandan aşıdığan mälum markalıq yan telefonunu bir yıldan köprak işletken. Setiviliş bahası aran 6-700 yuan boldi. Onundan başka bir kısım torgu çıkılı bulmaydıgan asarı atiqi bulup ketkinin yığıviliş bahası aran 5 yuan boldi. Ameliyette Nurgun şehir ahalısı yan hanımğa oxşaş koni yan telefonlarını üyde saklaydı. Onun üstüge bargan seri köpüydü. Pekat az bir kısım xeridarlarla koni yan telefonlarını setişini xalaydı. Jungo aylanma iqtisod jamiyati e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, navbatda bir yan telefonning o'tirchi umri taxminan 2.2 yil ekan. Iste'molchilar yangi yan telefon sotib olgandan keyin almashtirgan koni yan telefonning taxminan 54.2% bekor turib qoladi ekan. Faqat 5% maxsus keraksiz koni yan telefon yig'ilish subsidiyasi yoki konini yangi almashtirish yangi tipdagi yig'ilish yo'liga kiraladi ekan. Bekar turgan bu koni yan telefonlar baylıq ısrapçılığı bulup kalmay, xalığancı taşlıvasa muhitini bulgaydı ki. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, elimizde otur hesaplan her yili 600 milyondan 700 milyonguca koni yan telefon işlep çıxırıldı ki. Kereksiz koni yan telefonlar bargan seri köpüyüp, onu bexatar bir tarap kılış ve yığıvili paydalanış məsilsi kən diqqatını qozgıgan. Muhbir Shingning rayonu Minshan yo'ldagi ma'lum aloq shartisiga kelib, Nurg'un savdogarning yan telefonni yig'ivilish e'lonini chiqarganligini, Pokayga o'xshimagan marka, o'xshimagan tipdagi setilishni kutib turgan nimkash yan telefonlarni tizib qo'yganligini ko'rdi. Muhbir ma'lum markalik yan telefonni olib savdogardan yig'ivilish bahosini so'rdi. Bu yan telefonni 3 ming yanga sotib olgan. Bir savdogar yan telefonning saplamisi, ekrani, kamerasi qatorliq ahvollarini tekshirgandan keyin 1450 yig'ivilish bahosini ma'lum qilgan. Yani bir sodigar 1600 yen berdiganligini bildirgan. Muxbir yani bir xil ma'lum markalik yan telefonni chiqarganda bu sodigar bevosita javob berib, biz 5 yil ishlatgan yan telefonni yig'ib olmaymiz. Bak koni yan telefonni faqat keraksiz koni punktlarga sotib beramiz dedi. Bu sodigarning aytishicha, ular koni yan telefonlarni yig'ib olgandan keyin nimkash yan telefon qatorida yana sotar ekan. Agar yan telefon sog' bo'lsa, bevosita pokayga qo'yib sotsa bo'ladi ekan. Agar ekran chiqilib ketish qatorliq masalalar ko'rilsa, remont qilib bo'lgandan keyin ondan sotqilib bo'ladi ekan. Ular asosliqi baho farqidan foyda oladi ekan. Yan telefonni yig'ivilish bahosi har kunning o'xshimaydi. Sodigar Vang apandining aytishicha, yan telefonning yengilnishi tez bo'lg'ashqa, nimkash yan telefonning bahosining tushish sur'ati muayyan tez bo'ladi ekan. Oldingi kuni olgan mavi yan telefon 800 yuan. Sizga 850 yuanga

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu biti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Men bir tamçı su.
6: Men mu bir tamçı su?
5: Men sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Men pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Hen ondak olsa tüncü küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımızın emdiki güzel demlerde güzellik temiz hakkı da paranış bakaylı. Turmuşluğun her bir kademlerde yeninizdeki güzellikke herkes sel karma. Her günü Simon Polat kuruluşlarının içi de bir gününüz ne bir yıldek ötküzge vakıtta renk güllerge yakın bulun. Yeşil üsümlükler dünyası da kalbiniz azadilik ve hoşallık yarışıdı. Hizmet üstüylerinizde bir teştek gülünüz olsun. Onun pat pat sokuyuş arkalık mı? Hayatın güzelliğini his kılalaysız. Hemen bu hizmet kılığan üstülümünü güllerge pürkür ettim. Ançımınca soğurup koymen. Ançımınca yopurmaklarını kesip, tanışıp koymen. Keyfiyatım götürülüp kalıdı. Gülgüya östürüşünüz muhabbet soğuk kılış için emez. Belki onun din tabiatının turmuşunun güzelliğini his kılış. Meyli öy işi de bolsun ya ki hizmet üstülünüz de bolsun. Siz her günü körüp turalaydıgan bir tal gül ya ki üsümlükni özünüzden balız tek asırap, köngül bölüp sınap yakın. Her kıtım gülgüyanı kögendiki hoş çırayı çırayınız, tebessümünüz sizni bu hayatın tekimi için mühendisi bilen süyüşki devlet kılıdı. Bazılar deyirken ermek hayvallarını bekip koyun de. Ermek hayvallarını yakşı bekişinin özümü bugünkü şaraitte asan emez. Ulanın kuskun doyguzuş gerek, yüzüş gerek, yasan duruş gerek, kiyim ki çekiliş gerek. Ermek hayvallarını bekiş mi? Bir gepken. Bunun gına ait sevirçan. Şu ermek hayvallar ile daim birli ütüdüğen. Ken korsak adam bulmuşsa, nurgun ademle özlerinin ballarını tıkıp tüzük. Bekip bulanma vatkan şaraitte ermek hayvallarını bakıdığanga nedeki çol değsile. Mümkün bolsa şarait yar bense konumuz halısa ermek hayvallarını bekip koyun. Demek gülgüya turmuşunu bezeydi. Onun boğan muhabbetiniz kalbinizi bezeydi. Okul muhabbet turmuşunuzu mollaştırdı. Tabiatınız ne tekimi yakınlık kılıdı. Muhabbetlik turmuş her vakit sizin yer bolsun. Muhabbetlik güldürümüz devamlıksız üçün.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Beijing Aksiye Bireysi yakında kurulgalıkı cakalangalıkının 5 yıllıkını kütü aldı. Beijing Aksiye Bireysi dövleti

0: İçin tutulup yeni ilgirleşler kolga keltürüldü.
1: Janubi Şinjandaki kumlukta su izdash türde yeni bösüş kolga keldi. Niyan nahiyasi rayonidagi ikki joyda keng ko'lamlik yer osti suvi yenidan bayqaldi.
0: Xotan viloyati nahiya yeza kent 3 darajalik ashyo obroti mulozamat sistemasini uzluksiz mukammallashtirib yezi kentlarning o'zgacha mahsulotlarini mamlakatning har qaysi joylariga yuzlandirdi.
1: Korul nashpiti umum yuzlik uzish mazgeliga kirdi. Shu joy ko'p xil tadbir qo'llanib nashpit setishni ilgari surib bog'vallarning hosil oshirishi va kirim ko'paytirishiga kuch qo'shdi.
0: Qaramay shahri ixtisosliklar siyosiy sistemasini sijil mukammallashtirib, shaharning yuqori sifatli taraqqiyotiga ixtisosliklar quvvati qo'shdi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
0: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Baş şuji Xi Jinping yangicha energiya sistemasi qurilishini tezlatib, yashil tok ishlatishni kengaytirish kerak deb ta'kidladi. Şinjan mevqeni bütün memleketin energiya baylıqı strategiyelik kapalet bazısı degen strategiyelik orun bekitmesiga koyup, dikkatini yeni energiyadan yukur ünümde etip paydalanışqa merkezleştirip, yeşil tok istimal mekanizmini takamullaştırıp, yakın etrapta işletiş endizisi de yenilik yaratıp, elektr tori ramka kurulmasını elalaştırıp, yeşil toktan paydalanış ünümünü sicil yukarı götürüp, iqtisat ve cemiyat yukarı süpetlik terakkiyatının yeşil energiya ulanı puxtaladi. Avtonom rayon bu yil mavqani energiya sarfiyati yuqori kasblarning taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, mamlakat bo'yicha boshlamchi bo'lib, yashil tokni bevosita yetkazish bilan ko'paytma tok taqsimlash to'g'rining yuqorma taraqqiyot andizisi ustida izlanib, yashil tokni bevosita yetkazish 5 turkum turini amaliyalashtirishni olg'a surdi. Sharqiy Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi GNS energiya şirketining ko'p kristallik silsi ishlab chiqarishiga yashil tokni bevosita yetkazish turi tunji turkumda amaliyalashgan yashil tokni bevosita yetkazish turlari ichidagi ko'lami eng cho'ng tur. Bu korxona yilga 60 ming tonna elektron darajalik ko'p kristallik oliy silsi ishlab chiqarishga 2 milliard 500 million kilovat soatdan ortiq tok ishlatadi. Yandaş kurulgan 300 megawattlık şamal elektr istansisi ve 30 megawatt 60 megawatt saatlik energiya saqlash sistemisini 10 ayının ahiri torlaştırıp tok çıkırış mölcərlendi. Şinjan GNS Energiya Pen Texnikisi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şujisi Muavin Baş Direktor G. Dong Sung mundaqdırı. İşləb çıxırış əməliyyətimizgə layıqlaşdırıb, Şərqi Cunqar rayonadaki nöl karbonluq kəsb rayonada toplaşdırıb tərəqqi qıldırışını bir bütün caylaşdırıb, yeni energiya işlətiş nisbətini yanımı aşırımız. Bu, tənərximizni bəlgilik dərəcədə tövələdədir. Şinjan, dövlətnin yeşil tokni bevasita yetkizişke alaqadar yöləş siyasetiga tayınıp, əməli ehtiyacıga birləşdirib, yolğu qoyuş təfsili qaidisi tüzüb, yeşil tokni yaqın ətrapda işiltiş, əqtap şuruş qaidisini aydınlaşdırıb, karxanının tənərxini dəl hesab dışıqı yardan berib, yeni energiya işletiş türünün əməliyilişib, ünüm berişini tüzüm kapalıdigi ege qildi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygaca avtonom rayon boyunca köp kristallık silsi, kömür ximiya sanayiti, nefit, tabii gaz, nefit ximiya sanayiti, yeşil hesaplaş küçü, yeşil hidrogen qatarlıq noktalıq sahalarını qaplağan yeni energiyanı yakın etrapta işletiş türüdün 12-si yolga koyuldu. Yeniden köpeygen yeni energiya generatörü sığımı 3 milyon 920 min kilovatka yetip, yılga işletilgen yeşil tok təxminen 7 milyard 600 milyon kilovat saat köpeydi. Şinjan, şamal yorukluk volt tokunun arılap toxtap qeliş, davalğuş köp bolıştek alahidilikini közü tutup, energiya saxlaş əslihəsi kuruluşini zor küş bilen küçe etip, yeşil toktan bir xətər, muqim, yuqarı ünümlük paydalanışını kapalatki iki qildi. Qumul energiya guruhi bu yıl törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiliq bataryada öz aldığa energiya saqlaş elektr istansisini soğudu xarakterlik yürüştürgendin keyinki tunci tok işletiş yuqır bəllizide tok bilen təminləşni kapalatlendiriş vəzibisini uğraladı. Bu Qumul şəhərindəki suyuq vana deyilik batareyada öz aldığı energiya saxlayış

Yağmur yağıp keyin hava bulutlanıyordu. Temperatura 18'den 31 Celsius gradusça. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 15'den 27 Celsius gradusça. Atış'ta ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıyordu. Temperatura 15'den 26 Celsius gradusça. Qashqarda hava bulutlu bulup keyin ekilidi. Temperatura 15'den 28 Celsius gradusça. Xotanda hava ochiq, temperatura 18-dan 28 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli, temperatura 19-dan 30 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mikray Usman, Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, muharriri G'ini Qodir, Muhammad Aval, mas'ul muharriri Tursun Toxta Abdulla. Dektorları Hasanjan Savut bilen Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılır şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teğmü köp sərqil məsumlardan xəbərdar bulalaysız.

0: dünyanın güllengen kelgüsüne birlikte yaratışkımı türtki boludu. Hindistan'ın kesek altın devletleri işlerini maslaştırgıcısı. Hindistan Diplomatiya Ministerliğinin İktisat Münasibeti katibi Dalira Munulanı bildirdi. Kesek altın devletleri yenilik yaratış terakiyatı da icabi hemkarlıkı ige. Neticisi körünerlik. Meselen, inkubator tori kuruluşunu ilgiri sürüş. Çoğun tiptiki destlepki icadiyet karhanıları yenilik yaratış fondu tesis kılış üstüde izdiniş katarlıkla. Biz, Jungo ve başka kesek altın devletleri bilen bolgan ala kadar hemkarlık ne devamlık ilgiri sürümüz. Köp devlet erbapları, Reis Xi Jinping'nin mühim sözü, dünyanın tınışlıkı, mukimliği ve terakkiyatı gülün işige kımmetlik aktif kuş koştu, dedi. İspanya'nın rayon siyasi alimi Rafael de Mora Munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzunu koğdaşını tekitledi. O sözü de Jungo teşebbüsünü yeni mi konkret terketki aylandırdı. Tört avantgard teşebbüsü naid oldun körerlik iyige. Bu tekimi adil, muvaffak bolgan dünyavi idari kılıç sistemisi berpa kılıçta muhim ehmiyet iyige. Germaniyanın suni akıl sahasıdaki mütexessisi Stefan Robisch mındak dedi. Reis Xi Jinping sözü de oturgu koygan yeni ideye, yeni teşebbüs, dünyavi güllenme kesiplerinin paol terakiyatını ilgir sürüştü ki, hareketlendirgüş küşmen bensi. Kelgüsü 10 yılda kesek altın devletleri pırsatını çın tutup, dünyanın tekimi adil terakki kılışıga türtki boludu. Mən bunundun ümit ve şençkit oldum.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizin direktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Hürmetlik radyo alıcılar, bir bayan deniz zümrettek dolgulunup durdu. Şangan, Juhay, Aumin, Çonkörüke denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamalet giyetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangan, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yuğurma terakkiyatıga küçük türtki boldı. Pero Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda, biz huddi Jungo'da uçuraşkandek, tutaştırış küçü arkalık, hemkarlık çoğunkurlaştırılıp, ortak tonuş mücessemlenip, rayonun ten terakiyatı ilgiri sürülüdü, dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen, Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri, 9 ayının 5 günü Guangdong ülkesinin Şinjin şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgisi üstüde izdendi. Hınçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a caylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponktıda 4 putluk maşini it, şegil yolda menip, Asasi transformatorunun yenigi kelip, beşini kötürüp, süratki tartıp, temperaturunu ölçep, sallık malumatlarını vaktide yetküzdi. Bütün ceryandaki herkiti ravan boldi. Mikroniziya Federasiyası Ponapev Ştatlık Omuvi Radyo Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filavli İn Feriderik Mandak dedi. Maşini adem, insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kırıp, tekşürüş ünümü ve bihaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkti akli üskünü bilen, süni akli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını, iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, iştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu hıl teknikinin Asya Tinç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mokimliği yardım berişini ümit kılımen. Jungo'daki Tunji Guangdong, Shangang, Aumin Energiya Pen Tadqiqat hem bahri supsi bolgan Hınçın rakamlik karbonsuz aral hem bahri tecrübihanısı Shangang Aumin'deki Ali Mektep'le, Karhanıla ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumna delilleştin nek meydanda sınak kılıp yasaçkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen temildedi. Bu ızdınışının ehmiyeti, ıktisaslıklarını toplaş ve yetiştirişte bolupla kalmay, tehimi muhimi, Çonkoltuk rayonunun hemkarlışıp, yanılık yartış hemkarlık ramkısını berpa kılıp, yaşlarının arzusunu işgal şurşini, tehimi köp imkaniyet bilen temilleşte. Şundakla rayon terakkiyatıga muhim ilham berişte ibadelenudu. Jungo Avustralya Yaşla Birleşmesi'nin baş icraiye emeldari Lang Makon, rayondaki devletlerinin teknika, yaşla katarlık sahalardaki almaştırış, öz ara örnek ilişini yenimi küçeytip, tehimi zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asya Tinç Okyan rayonunun terakkiyatıga tehimi köp hayati küş koşşini ümit kılımen, dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, Karhanı'nın deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticileri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkır ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Mətbuat Toru'nun muhariri, Koşumçı Ali Muhbiri Michael Hansen mındak tepkardı. Jungo zor külemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke ten ehmiyet berişke küş çıkardı. Jungo karxanaları pakiz energiya texnikasını tədqiq qılıb yaratışını çoğunqurlaşdırış bilən bir vaqtda taşqi həmkarlıqını paul kengaytib, başqı dövlətlər bilən yenilik yaratış nəticələrdən həm bəhirləndi. Bu, kilimat özgürüşü Asiya Tinç Okyan rayonunun ortaq xırısıqa aylangan bugün hükündə intayin muhim. Laos'ta çıxıdığan Vintian vaqt gezdinin başlıqı, qoşumçı baş mühariri Pınşavan Tiçao mındak dedi. Garbi Guangdong'nun Liji, Sanhuali Katarlık yeni yezgilik mesulatlarını yerim kündüla Şangang'daki soda saraylarına yetküzgeli boludu.
Шанган аэродромы, чоң көрүк, Жохай ава куруктук, яңы тирик маселатлар махсус тез линиясы аркылуу Австралия чоң ракет катарлык яңы тирик маселатларны эң тез болгондо 48 саат ичинде чоң колтук районундагы истемалчыларга жеткизгиле болот. Шанган Жохай амын чоң көрүккө бүткүл районду туташтырып, халык аммысына акыйкый нап жеткизди. Жоңшан шаарынын Яко кентиде Шинжин Жоңшан жолунун туташтырылышы бу зиминни чоң колтук районунун Дослар чамбергиге тез жугурду. Непал Дөөлөттүк агенттигинин баш мухаррири Салачи Чандра Бандари аяжалланган халды мындак деди. Яшлар кайтып келди. Кахвахана пукрави коналгулар эчилди. Езикент саяити багансыр кызып кетти. Демек, муваппакият хикаяси техими көп кишилерни юртуга кайтып, турмушуну техими жакшылашка илхамландырды. Бу Жунгонун Езикентлерни гүллендүрүш ва шаар езиларын мастараккы кылдыруштыки амалий тажрибелерни экс эттирип берди. Зиярат мезгилинде барабарликте өз ара өрнөк илиш, сөзлөшүш, сыгдырушчан болушун ибарат Asiya Tinch Okean rayonu adımiyet alaqısının yeni mənzirisi baş temi kılıngan Asiya Tinch Okean taratqula yukur derecelikle münbiri Juhay tarmak münbiri ötküzüldü. Asiya Tinch Okean İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı'ğı əza İqtisadi Gevdilerden kelgen hükümet tarmakları, asaslıq taratqula, mütəxəssis alımla karxanıçıla qatarlıq Cungo ve Çetel vekilleri katnaştı. Малайсия Шыңжоу гезитінің баш мұхарері Чин Хэнгуан юмшақ тұташтырушының мұхим әхмейтіні алайды тәкітліді. О, мұныланы білдірді. Өз ара раваллаштырушдың өз ара хәм түрткі болышқы өтіште, дөлет шығырасыдың халқып өтішкі тоғыр келіплі қалмай, текімі мұхимі кәсіп жәетті хәм түрткі болыш вә көп мәнбәлік мәдіниет әмкарлықы қатарлықлағы тайынып, кішілі отырсыдегі арлықны әқиқи екіллаштырышқы тоғыр келеді. Асия Тинч Океан Иқтисади Хемкарлық Тәшкілаты Катыбат Башқармысы Иждымай Топ Ташқы Алақы Бөлімінің директори Кристина Пазияз біз Джунгоның тәрәқиятын ес қылдық. Оқшаш болмаған иқтисади гәуділерінің садасыны аңлыдық. Юз тұраны пікір алмаштырыш жәрияныда ішәнш тұрғыздық. Asiya Tinch Okean İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı rəhbərləri bir rəsmi yığını 11-ci ayda eçilidu. Mən ərqayıs dövlət taratqullarının cüngodu cəm bulub, teximi köp eçiv etiş, yenilik yaratış və həmkarlıq hikayelərini bayan qılıb. Asiya Tinch Okean rayonunun ortaq tərəqiyyat üçün teximi köp ortaq tonuş mücəssəmlişini ümit qılımən, dedi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Keşkur'un Kahire'de koçu boyudaki aşkanılar kızıp gitti. Bir cungo taamları aşkanısı da uğru çıkıp durgan cuvava tamak üstülüge ilip çıkıldı. Mısırlı heridar cuvavını çoku bilen kısıp, lazı açık suğu çılap, ihtiyat bilen ağzıgı saldı. Nurgun yerli kişiler üçün etkanda cungo taamlarının temi bir kıtımlık yeniç tem sezgüsü emez. Bugün hükünde cuvava, uygure, samaver şorpısıdın ekrandaki cungo hikayesi, ders hanıdaki cungo tıl yazıkıgıca, eslide tolumu yıraktaki cungo amilleri kayrıyaliklerinin kündülük turmuşuğa asta asta sınıp kırmakta. Yakın kıyıladın bu yan kayrıyadaki cungo taamları tamak kanları bara bara köpeydi. Bazı aşkanılar Cungo'nun en enevi usulünü saklap kalgan. Bazıları şu cayının temigi asasen korumalarını tanışıgan. Cungo taamlarının temi aynen köçürüp gelinmestin, belki Mısır'nın yemek içmek medeniyeti bilen uçuruş ceryanı da yeniçi namayan boldi. Hakiki saklanıp kalgan medeniyet ezelden yekki yönelişlik sırtkı çıkarılmaydı. Belki öz ara düşünüş ceryanı da ortaklıkı iyi boludu. Cuvava nait küçük bolsa mı, lakin medeniyet almıştırıştın ibaret çoğun kaidini sığdıralaydı. Tem sezgüsünün dövlet çigrası bulmaydı. Adem bilen Adem'nin yıkılışı daim bir tamak üstülüdün başlanıdı. Eğer taamlarga bay cungoni deslepki tesirat desek, ondakta çoğun ekrandaki cungo hikayesini tedrici düşünüş dersi deyişki boludu. Bu yıl 7. ayda Chang'an Kahire Kino Sözleşişi baş temisidiki Cungo Kino Heptiliki Kahire'de ütküzüldü. Cungo'nun 7 filmi de Cungo'nun gharbideki tağ deryalarının kıyapeti hem adli kişilerinin ailesi, hizmeti ve turmuşu bayan kılıngan bulup kinoçıla, obzorçıla ve Ali Mektep okuguçıları Katarlıklardan bulup 200'den artık kişi katnışkı gelip kırındı. Yakında Mısırlık artist Şerif özünün Ejda Restoranı'nı kelgin ağızına karşı alımız namlık Cungo filmi de rol iliş keçirmişini sözlep mındak dedi. Kino Cungo bilen Mısır'nın medeniyet almaştırışını ilgiri sürdüğen körükü aylın alaydı. Cungo'nun kino icadiyeti katnışış, yeni bir devletin medeniyeti ve turmuşuğa bivastı katnışıştın diyerek bir adı. Mısırlık kişiler Cungo hikayelerde peyda bulup, Kahire'deki tamaşıbılla ekrandaki kaygı ve kuşallıkla üçün ortak hissiyatı bulup, medeniyet almıştırış, siz sözleyen, men anlaydın, biz birlikte hikaye sözleyliği özgerdi. İki kadimi medeniyetlik devlet otursudaki ağırlık, eğer kilometre boyu hesaplığında hakikaten bek yırak. Lekin düşünüş arkalık ölçügende belkim intayın yakın buluşu mümkün. Bugün hükünde Hanzu tili dersi Kahire'deki Ali Mekteplerde kızgın alkışkı erişti. Bazıları Cungo'nun televiziye tiyatrlarını körüp Hanzucu ögünüş mahirlerine aylandı. Bazıları Cungo kinolarını yakşı körgerliki üçün Hanzucu ögendi. Bazılar Cungo karxanalarga kirib xizmat qilishni umid qildi. Yana bazılar uzoq madaniyatga tez taraqqiy qilayotgan Cungoga qiziqib qoldi. Til qarmoqqa quraldek ko'rinsimi, amaliyotda to'salg'uni tugutishning ochqichi. Misrlik bir yosh Xanzu tilida yaxshimisiz degan so'zni qila olsa, uning Cungo bilan bo'lgan munosabati bir qadam yaqinlashdi. U Cungo adabiyotini o'qishga Cungo kinolarını görüşke, Cungo cemiyetini düşünüşke başlığında, o tonuyduğun Cungo tekimi konkret bulup, adetteki turmuş, adli ademle, kuşallık ve kaygı hesaretki tolgan, hakiki Cungo'nu körüdü. Changjiang deryası, Huanghe deryası ve Nil deryası, ayrım-ayrım halda Cunghua medeniyeti ve kadimki Mısır medeniyetini barlık keltürgen. Bugün hükünde işküçün medeniyelikini tutaştırığını tögü kongırıkı bilen yelken emez, belki cungo taamları.
Qayrədiki tamaşibillarını bir dəm küldürüb, bir dəm yığlatqan Cungo kinosi. Yaxşımısız dəb aralı deyəligən bir cümlə söz. Bu kiçik, əmma həqiqi dəqiqilə əl qəlbini tutaşdırışının ən canlı kartinisi. Cungo pırıqı yıraqdiki təsəvvür bolmasdın, bəlki koç koylada uçıratqılıb oluduğan kündülük turmuş. Cungo Mısır dostluğu mu bunun bilen devamlı çoğunlaşmakta.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da algı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanan karışalımız, mən Arapat Osanca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen, umumi devlet xavipsizliki karşını ızçılaştırıp, büyük xavipsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletin terakkiyatını texımı bir xatar, texımı işençilik asaslı ilgi kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, Başlık bir xatarlıkıdaki təşəbbüskarlıq hukukunu Məkkəm İgiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlıq.

Açlık avamının can tomiri, devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkın köpürek ya ki azırak bolişi taktiki meselesi. Açlık bir hatarlıki strategiye meselesi de kayıt tekitildim. Bu yıl yeni taşıman öpü yalluğu yukumuğu takabül duruşta açlık ve muhim yezi ilgilik koşumçı meksulatlarının teminatı yeterlik bolgallıkının köz yumgılı bombaydıgan tökpisi bu noktanı toluk ispatlap verdi. Devletimizin açlık teminatı bilen talep otursidiki kıs tamponluk endisi özgergini yok. Kurulmalık zidiyetini hel kılışka, emdili tutuş kılışımızga umumi miktarı yeterlik bulmaslık meselesi yani kaytidin gevdilendi. Bunun dinkiyinki bir mezgilde açlıkı bulgan ihtiyaç yani devamlık eşip, teminat bilen talepnin kıs tamponluki bargansırı küçüğüydü. Onun üstüge halkara vaziyet mürekkep ve keskin bo'lyapti. Şuna açlık bexatarligiga haqiqi kapalatlık kılıştın ibaret bu kirişni baştın ahırı katık çıngıdış gerek. Köpürek işlep çıkarganının, köpürek zapas saklıganının zeyni yok. Çünkü köp bolganının besim bilen, az bolganının besimi zadılı okşumaydı. Açlık işlep çıkarışını yılmı yıl çıng tutuş gerek. Kölem, mahsulat miktarı azıyıp kesip olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Mən 2013-cü ilə terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilğu yer qızıl sızıqını qatıq saqlaş kerek digən idim. Bu bir kaç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi kılap selingan dağcıla, terilgu yerini kalaymıkan ilgili bilip selingan öylerini iniklaş, tüzeş ve terilgu yerini yezi ilgilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının olduğunu iliş doğrusu da taleplerini oturup koydum. Münasebetlik tarmakla bir katar yürüyüşlük tedbirlerini kullandı. Lekin terilgu yerlerini kalaymıkan işiltiş ekvali kayıt çeklensin o yanılı tügümedi. Alaylık, bazı cayla asasi itizlani ilgili bilip, hedep orman bina kılıp, kökertiş bilen şugullandı. Köl kolap menziri şekillendirdi. Bazı cayla taş yol, tömür yol, derya östenlerinin işki yıkıdaki munbet itizlani ilgili bilip, Neçi 10 metre, hatta neçi 100 metre kenlikte kökertiş belbağı berpa kıldı. Bizde yer hakikaten az emez. Lekin 1 milyar 200 milyon ahalının ihtiyacı seliştirganda, o yanıla kıspaylık hesaplanıdı. Şehir kuruş, sanayet bilen şoğulmuş, ekologiyanı koğdaşının hemisige yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, İlgiri kiyillik tertibini rədk turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp orman bina kıladığa. Kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şehirle açlıq işlep çıkırışkı işiltilvatkan lazırkı terilgu yerlerini cezmen saklap kılış gerek. Emdiyeni azay çıkıp olmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta Sangı kapalı kılıplı kalmazdın, süpetini mi östürüş gerek? Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muhim tutka. Onu katli eğişmayı tutup, berpa kılışının ölçemi ve süpetini östürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü, osulgu kapalı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işki aşırış gerek. Bu

Hatta kattî niyet kilip hajlaşk tegişlik bolni çokum hajlişimiz kerek. Qarı tuprakni qogdaşni çoŋ iş qatarda tutup, qarı tupraktın yaxşı paydalanış, onu obdan güçlendiriş kerek. Kişi bar qattıq tedbirlerini qolunup, terilgu yerini qogdaşnın en qattıq tüzümünü əməliyleştiriş kerek. Qıl diyenni qılmıgan, qılma diyenni qılgan, mesuliyetini ada qılmıgan, mesuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlıkını katkı sürüştürüş gerek. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimli kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Umumi devlet kayıpsizliki karşını ızçılaştırıp, büyük kayıpsizlik endisi berpa kılış gerek namlık sözünün muyumluksını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletin terakkiyatını tekhimu bir hatar, tekhimu işençilik asaslı iyi kılış gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, Açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nijat Abdukadir. Ben Arapat Özencan. Danikmola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Şu işten keyin ola bir neçe hepteki alaklaşmadı. Hatta uçurma yollaşmadı. Tuyğula mürekkep idi. Her işkeylen mürekkep tuyğula işçiden özüge paydalık bulan tuyğulanı ayırmamakçı bulattı. Ama kaysı tuyğulanın özüge paydalık hikayelikini bilmekti. Meyli tuyğula kancı mürekkep olsun ola yanına şunda hoşal idi. Bırak hayat bunda güzel doğumlu şey ve meyliken. Kepti geçe Anwar bilen uçur ala kımığan Pəride, bir gün keşte Anwar bilen düşken suratlarını körüp yetip, hayacan içi de ıhtiyarsız Anwar'ı uçur yolladı. Şunundan başlap bu güzelliknin keyni yüzü örülüp, könülsüzlük başını kaldı. O günü Anwar'ın kızı tordan paydalanıp işleydiğen tapşırığı bağlığını eğitip, Reyhan'ın telefonunu Baldur'la yatak öyge elip kırıp ketken bulup, Reyhan her gün keşte torda anlaydığan romanını anlaş üçün Anwar'ın telefonuna ihtiyaclıq bop kaldı. Anwar Reyhan'a özünün telefonda tor bitini içip bədi. Reyhan kolu kığın nauştik takıp əsarını anlaşıqa başlayan çağda Anwar alı kaçan uyku ketken idi. Uçur kəyən avaz bilən tən telefon ekranının üstü tərbi sangılap durğan uxuldunuz mu deyən uçur Reyhan'ı roman anlaşını toxtub uçurunu içişka məcbur kıldı. Uçur yolu ucunun öndidar nami Gülbəş Şeker idi.

Фарида билан Анвар юридикидеги тақозолиқ билан ташвиш, муҳаббат билан масъулиятнинг олмиш нуқтасида узоқча телғол бўлган бўлсами, охири Анварнинг чала эмаслигини сабаб қилиб, бу хил ҳиссиётнинг искандисидан оңишлик қутулди. Аммо шу кундан кейин ҳар иккалан мураккаб туйғулар иликида пучланди. Ҳам узоқча алоқа қилишга бетинамади. Аммо шу куни кечда Анварнинг Фаридага йўллаган учури билан Ола şu çakçı hiç kimge bildirmeyi saklavatkan sır Anvar'nın ayalını aldı da aşkarlık kaldı. Reyhan uçurlarını körüp köğünü iyileşip tolumu bir yaram buldu. Ama o Anvar uyluğun dek jığılıp kakşap cidel kılmadı. Eksice köğünü azar yiyen Reyhan sükut kılışını talladı. Ondaqtı Reyhan bu işini zadı kandak bir taraf kıldıgandı. O Anvar'ni şundaqlı keçir vitalamı Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорлы программызға орнаштырылған Асүйгіл ғопырның қалдық толқын намлық екайысының давамыды болсын.

turmuşda er ve ayol oturduğu manın bu farklarını his kılış. Şundaklı en güzel göz bilen karış, muhabbetini tekimi güzel görüştüşü mümkün. Muhabbetlik turmuşunla tekimi güzellik tutulsun. Yani şu muhabbetin dünyanın güzellikini his kılıp, her bir işlerinle de güzel hikayelerini kaldırgaysın. Benim ise güzel muhabbet hikayesi hem eylengi yer bulsun.

işten sokuşup kaldıgan ya ki hizmet taşla şundaklı başlık bilen hizmetçi otursa da takılışıp kaldıgan çağlar bop durdu. Eğer muşu vakitte siz öpkenizini besivilip belki sizden etkiniz doğurdu diyen bana muşu bir cümle sözünü eğitseniz her iki taraf otursa dikizi diyen belki pesiyip gelişi mümkün. Her iki tarafın oyunu için fırsat hazırlanan buluşu mümkün. Elbette bu sözünün keynige ne müşürünge ken korsaklık, apurçallık, iki taraf otursa dikizi diyen ne yakışı tarafı buraş. Şundakla karşı tarafı yol koyuş mühendileri yuşurunga. Demek günlük durmuşumuzda ben sizini söylemem. Ben hazır barımen. Ben sizge işinimen. Belkim sizden etkiniz doğrudur. Degen kokşaş bana muşundak cümlele bizden günlük durmuş, hizmet, övünüş işlerimizde zor türtkülü kural oynaydı. Şunlaşka yakınlarınızdın kalıp törünüzdün oran ağan şu kişilerinizden etrafınızı giledin manım o şu yakınlık sözlerini manım o şu yakınlık cümlelerini herkes oyma. Güzel sözleriniz ulan güzel ves duygulanı ataksın. Çünkü güzel söz güzel kalıptan çıkır. Genemize bizde güzel ves duygu başlaydıgan muhabbetli küllerimiz devamlı kozdurunlarda.

Sevimli dostlar, programımızı damlaştırıvatımız. Küllerini sanıp ötküzmen dostum. Sana o dek küllerini ötküzün. Güzel hayatını kütmen. Hazırkı hayatınızdan payını, güzel hayatını yaratın. Kalbi kınmakçı bolsanız, şu dersi isinizde bolsun ki, herkes yalan gekma. Hayat hudu bir kitap. Siz bazı betlerden bəxt sözünü uçurasınız, bazı betlerden könülsüzlük hikayelerini uçurtup kalırsınız. Ama könülsüz betlerden atlap ötüp gitemeyiz. Lekin şu betlerini aşkanda, kiyinki betlerde nimelerinin sizini saklavat kalıqını bileleyiz. Hayat herkiz mi umutsuz küllerinin ötüp geçişini saklaşamaz? Belki yağmurluk küllerdi mi? Hatırcam küllüksüz seyli kılıçtır. Zerici bozumu başkalar üçün yakışış kılıçını herkiz toktatma. Bazıda siz kılan en şu zerici yakışı iş başkalarının kalbini soğuruşu mümkün. Aziz anlıkçılarımız, programımız dağımlı şevat odu, güzel nakşilerimiz, hazırki güzel keyfiyatınlar üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Toktar şehirden kaytadığın çağda Perhat bilen Reşide'ye öygü verinle hazır paklanı yiyişten obdan mezgeli. Ormanlarını aralab, sapava yeb, kimiz, çübet içip, kanğıcı uxlab, aram ilip oynap gilanla. Yengenle mi mihman seyğınıp kaldı? Degen idi. Ormandası özünü urup durduğun Perhat'ı bu teklif bekme yakan idi. Şuna o Toktar'ı çakçak kılıp, ağa, mihman atıqalarını tayarla vəgin. Pat arada kelinini başlap, öyünge çokum var mən. Özgü oxşaş güzel ormanlarının arası da könlünü bir götürüp alay güzel nigarımdan. Bana tekkenigi hoş alıp kalsın. Dep kakaklap külüp getdi. Gepandan yeni va macumovka. Degen idi şu çağda Toktar hoş alıp olup. Bilmen, seni mikmağı çıllaydı galla köpufka. Şuna ağanı bergen bu vədən esenden çıkıp getmisin, ə? Perhat bir günü özgü otluk nazar taşlap oturgan çıraylı xotunuğa Rəşidə. Yeniden toyqan bəzi yaşla şiirin ay ötküzümüz dəb şəmşə kezip şürdikən. Ləkin, menin sizin uyalak ep berib avarqığım yok qadirlikim. Biz Toktar ağının uygu berib güzel təbiyyatının təndasız huzurunu sürüp geləyli. Biz uyaladiki de güzel mənzirlərini şəhərlərdən tapanmaymaz qadirlikim. Maquldısınız şiirinimizğa mın şiirin ay qetilip getirdi. Dedi. Rəşidə mu kiçik edilli Qaran Deryası boydaki sürətdək ormanlarının koynuda, rəngarən gül çiçəklərinin arısı da oynab külüb çoğun boğan boğaşqa, Pərhatın təklifini anlab, teximi xoşal bolub getdi. Şunu bilən ula, şu gün ula, 2020 S markalıq pikap bilən Toktarını uyğu qarab yolu çıxdı. Pərhat əydə avatqan pikap, iki tərpi quyuq orman bilən qaplanğan dərya yaqısıdaki yolda tez elgirilə avatatdı. Perhat'ın yendi oltırgan Rəşidəni soları süzük, şauqulluq dərya iqıllar, yap yeşil qarğaylıqlar, yeşilliqi pürkengen qatma-qat tağlar, qarlıq çoqqılar, zəngər asmanda ləyləb şürgən appaq bolutla özgü pütülləy məbdun qılıb alğan idi. Pikapının kəyni tərpədə oltırgan danlıq fotoqraf Qauşən yolunun işki tərpədəki körkən mənzirləni toxtumay sürətki tartdı. Bu yigit ömrü Altay'nın en şimaladaki Köktoqay Kanrayında ötken Gaujingde muallimnin oğlu idi. O, dadısının ızdır kalgan bu güzel tuprakka Jiangsu'dan tek yakındalı kelgen idi. Emdili Ali Mektep'ni pütküzgen Gaushan tunulgan fotoğraf bulup, onun 20 neçi parça əsri döltümüzdeki danlıq gezi jurnallarda elan kılıngan idi. O, Uyghur, Kazak Katarlıq milletle örüp adetlerge hem naqşı usullarga bekmeves kılattı. O, Perhat bilen Köktoqay Kanrayında ötküzilgen bir toy mürasımıda tonuşup kalgan idi. Perhat'nın mayırlıq bilen gitar çilip, Xanzuçin naqşılanımı acayip kamlaştırıp etkallıqını körgen Gaushan, onun talantıgı çindilidin qayıl boğan idi. Perhat'nın uçuk yoruk, çıkışkak, huşçakçak, şok karakterimi onunı bək yekip kalgan idi. Perhat Jiangsu'dan kelgen bu ak köngül, kemter, hissiyatçan Xanzu jigitke Altay şehri, Qıran Deryası ve Qanas Gölü toğırlıq mı sözləp bergen idi. Ve onun vaqt çıkırıp, o yerlerini bir körüp keçişini tavsiye kılgan idi. Kaushan Altay şehrige kelipla Perhat'ını izledi. Perhat fotoaparatını kütürüp, öyüge külümsirap kırvatkan Kaushan'ı körüp, hoşal bulup getdi. Adaş, Altay'ı kelgen az bək yakşı baptu, dedi o Kaushan'ın kolunu çeğen sıkımlap durup. Ögülükü minin toyum, Uyghurlarının toyunu bir körü aldıgan boldunuz da, bək yaxşı boldi. Kaushan, toy günü kımmıtıba nurğun körünüşlerini zirikmey süratki tartıb aldı. Mana bugün dostu Perhat, onu Altay tağlarını, Qazaq xalqının özgücü turmuşunu körsətkili elib ketib atıldı. Şuna onun xoşalıq işçigi sığmaydı. Körkem tağ yoludaki körünüşlerinin həmmisila onun dixtini tartatdı, onu qızıq duratdı. Ciraladın iqib çüşüvatkan süzük sola, taşlarının üstüde bir-birden özüm talışıp durgan çıraylıq gül çiçekler, gül çiçeklerinin üstüden aylınıp ketelmeyi uçup jürgen rengdar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken yap yeşil qarğaylar, şahtın şaq sekrişip jürgen tiyyillar, kanatlar bilen başları rengdar güllerge oxşip ketedigan ve özgü xas yıkımlıq avazı sayrışıvatkan her xil kuşla bu mahir, sezgür fotoğrafı nisbeten az uçuraydıgan. Оңай тепілмайдыған қымметлік байлық есапылнатты.